αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

gel beni yalnız bırak. Beni sensiz bırak.

beni yalvartmadan gel, gel beni çıldırtmadan gel.

benim tüm yaşantım. Akşam olmadan, güneş batmadan gel, gel beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından, korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarından, korkuyorum gelecek yarınlarından.

남매장. 뭔다 소라 하여튼 봄보시 깨지지. 갈빈 봄보시 오는장. 뜨거 부차 재배기배.

Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

0: Evet beyler ve bayanlar, hazır mısınız?
1: Hazır mısınız?
0: Masal gibi eğlence başlıyor.
1: Başlıyor.
0: İşte karşınızda

Günaydın canlar, günaydınlar. Hepinize merhabalar. Bulutlu, hafif, serin bir İskeçe'den. Şaşırdınız değil mi? Hiç şaşırmayın. Bu sene acayip havalar, hiç sormayın ya. Akşam yine yıldırımlar, yine yağmurlar, yine gök gürültüsü falan. Bu sene yaz bir acayip geçiyor. Almanya'da hava soğukmuş. Tam bir kurt havası var dedi arkadaşlar. Hava bulutlu ve serin dediler. Bakın buraya be. Havanın dengesini bozduk. Kantarını bozduk. Kantarını havanın. Allah'ım. Ya bu ayarını bozduğumuz kantar gün gelir bizi de tartar. Bak tartmaya başladı işte. Yani küresel anlamda bir değişiklik var havalarda. Yaz ortasında böyle havalar mı olurmuş canım? Acayip acayip böyle birden yağmurlar, şimşekler, çekirgeler falan. Neyse günaydınlar. 22 Temmuz bugün. Yavaş yavaş yazın da sonuna geliyor. Hayır be, dur bakalım be, daha diyeceksiniz. Ha şimdi dur bakalım be, daha yaza başlamadık. Var daha yaza. Bugün konumuz neydi? Bugün konumuz ne? Hangi konuyu işleyecektik? Şöyle bakıyorum da bugün 34 derece, yine yağmurlu. Yarın 30 derece İskeçe bölgesi için bunlar geçerli, bu hava tahmini raporları. 24'ünde Cuma günü 30 derece ve yağmurlu, şimşekli. Ştav. Şimşek açacak gene. Dikkat edin. Barış Manço 7'den 77 yapıyor. Biz de Kral Efendi Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde 7'den 77, 88'den 88'e kadar. Bak sabah sabah yine dilim damım dolaştı. Abi dilim damım dolaştı. Sabah sabah. Te Allah'ım yarabbim ya. Sizden ötürü. Cumartesi'de 28 derece olacakmış. Baksana bir kere be. Coşkundur, şaşırma beni sabah sabah. Bir dakikacık azıcık. Günaydınlar. İlk günaydın. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Ayşe bakalım. Raif Ahmet Sibel'den geldi. Raif sen Almanya'ya mı döndün be kardeşim? Ne yaptın sen? Döndün mü? Ya bir geldim bir gittim be oğlum. Görüşmedik de. Nedim bugün sabahçısın bakıyorum. Günaydın canlar. Günaydınlar hepinize. Erkencisin daha doğrusu. Ayşe abim ve radyo başındaki tüm dostlara hayırlı sabahlar dileriz. Arabayla çıktım, yola gidiyorum halam ile de biraz uzaklara. Kral FM'i açtık yolda dinlemeye, böyle radyocu bulunmaz bir daha bu aleme. Sabah sabah yağdırıya kızan gene bak buraya bak. Direksiyon elde, gözümüz yolda. Halam yanımda, aklımız bu frekansta. Bugün Dünya Beyin Günü bu arada, da söyleyeyim onu da. Öyleymiş, Dünya Beyin Günü. Bugün beynimizi kullanacağız. Biz çalışmayacağız, beynimiz, aklımız çalışacak. Haşim abi çalarsa güzel şarkılar, bütün dertler, kasvetler uçar gider. Bütün şarkılar feda olsun sana. Haşim abinin dinlettiği şarkılar, türküler feda olsun. Gaza bastım vın vın. Bas gaza aşkım, bas gaza. Halam dedi yavaş dur. Hala yanında mı gerçekten? Dedim durma ya hala. Hala Haşim abim coşturur bizi. Çaylar bardakta, neşe bu kulakta, böyle makara bulunmaz başka durakta. Hey. Sesine yüreğine sağlık Haşim abim demiş. Nedim kardeşim çok teşekkürler dedim. Sabah sabah güzel bir sürpriz oldu. Halan yanındayız, çok da selam söyle halan. Nedim diyor ki kısacası başta güne bizimle, enerji gelsin hep çelize. Günaydın Nedim'im. Danke schön. Günaydın dayıma. Ne yapıyorsun bakalım? Günaydın bakalım be. Coşkunum, cevkunum benim. Kurt iş yerinde canla başla çalışıyor. Yemekte kurda makarna var. Aa! Dur değiştirme onu bir dakika. Kurt makarnacı değil. Kurt ya biftek yiyecek ya da katliam çıkacak. Kurt çok sinirlendi. Öteki fotoğraf da güzelmiş. Anladığım kadarıyla kurt acıkmış sizin oralarda. Hayırlı işler. Ne çok

kurtlarla başımız belada. Hasan Çarıkçı, günaydın bakalım. Günaydın, günaydın Hasan'ım. Neredesin bakalım canım benim, neredesin? Hasan'ım hayırlı işler diliyorum sana. Vallahi hava gerçekten yağmurluydu. Akşam da bayağı bir yağmur attı böyle. Kurt çalışıyor, kurt zorda, kurdun borçları var. Kurdun gecesi gündüzü belli değil. Kurt çok hırpalandı. Akşam mı hırpalandı kurt? Arkadaşın ne kurtları varmış be ya? Ne kurtlar varmış? Kurt daraldı, rota Balkan olsun istiyor. Ne tarafa? Kuzey Balkan mı, Doğu Balkan mı? Batıya mı? Ne tarafa kurt gidecek?

Koça Kurt Aykan Duman oralarda mı? O da yorgun. Kurtlar yorgun. Kurtların bir an önce dinlenmesi lazım. Pure Mobile bir hafta. Pure Mobile bir hafta. De nereden esti şimdi oğlum bunu göndermek? Delikadır. Günaydın abi demiş. Pure Mobile. Ha, sponsorluk için. Tamam bırak şimdi onu. Dur azıcık. Şeyden sonra, programdan sonra onu. Delikadır. Günaydın. Aynen, kurtlar yazın çıktı ortaya. Bizim bildiğimiz kurtlar böyle havalarda çıkıyor. Kurtlar yazın çıktı ortaya. Kurt acıkmış, ne yapsın?

Çakallara, çakallara günaydınlar efendim. Sabahın kraliçelerine, sabahın güzel insanlarına günaydınlar. Ertuğrul abi günaydın, Gülten ablam günaydınlar. Şöyle bir iki tane güzel kahve fincanıyla kahve fotoğrafı istiyorum. Müsaitseniz gönderin efendim.

Senin canın sağ olsun Aylin'im. Günaydın güzel kardeşim. Dün gittin mi? Yukarı otman yerine falan gittin mi? İhtiyar Mahalle Köşterence'de gezdin mi? Çok güzel bir kahve fotoğrafı geldi Aylin kardeşimden. Canım benim sağ olasın. Afiyet olsun.

sevmeli, yine sarılmalı ateşler gibi. Hiç sorma, bir şey anlayamadım aşıma kaşım. Anladın mı? Nasıl anlayamadın, anladın mı? Raif'im. Bu Almanlar burada iş yerinde hepsi aldı Urlop. O ne la? Urlop ne oğlum? Ondan dönmem lazımdı. Ne anladın sen şimdi bu tatile Raif'cim? Geldin iki hafta. Oğlum gelişinle gidişin arasındaki zaman farkı bile kısacık. Sen oturup güzel bir şey içemeden bile gitmişsindir herhalde. Yemek yemeden bile. Ne bu acele bu kadar? Bu Alman'ın işi biter mi? Ama Arbeit biter mi Alman'da? Alman'da hep Arbeit var Raif. Ah be canım benim. Teo Alman neye alıyor? Urlop'u bakalım. Urlop ne lan? Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar herkese. Kalimera. Hala Sakız Adası'nda mısınız Dilek Hanımcığım? Lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydınlar, iyi yayınlar ayrıca Justin Staston, Trelona ve Patrona. Günaydınlar Yusuf abi, hoş geldin. Ya şeyi soracaktım, evet, yaşıyor mu Terziz? Ailenin kızılcıkları oldu mu? Abi demiş, kızılcıklara baktım ama olmamışlar daha demiş. Kızılcıklar daha olmamış. Var da. Bak daha sarı renkte onlar. Gel şahilinim. Bak bak ne güzel fotoğraflar bunlar böyle. Köstre, Otman yeri. Çok harika bir yer. Al kahveni, çık kahve iç. Ömrünü ömür gelsin.

eline. Erkut Çilingir, Aşım abim, günaydınlar. Günaydın Erkut'um, hayırlı işler kardeşim, kolay gelsin. Cem'i cümlenize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Radyo Kral'dan dinleyenler kulübündesiniz. Dinliyoruz ama yazamıyoruz diyenlere isyanım var. Yaz arkadaş. Yaz yani ya. Bir yere yaz. Ne oldu beyaz ku? Kara ördem benim. Sarı papatyam. Ne oldu? Nasıl bunlar? Bayağı güzel şarkılar böyle. Bunları dün keşfettim ben. Dur bakayım. Bir tane daha var mı onda? Hayır. Onu da dinleteyim. Günaydınlar Oya Hanımcığım, Oya kardeşim, hoş geldin. Z kuşağı çekil kenara. Çekil. Al kendini, çek kenara. Y kuşağı geri döndü. Anlamış da değil mi ya bu Z, Y kuşakları? Kaset sardık, MSN'de sabahladık. Kontör yüklenmesini bekledik. Şimdi ise çocukları büyüttük. Sıra kendimize ve hayatın tadını çıkarmaya geldi. En güzel yaşlar yaşadıklarımızın kıymetini bildiğimiz zamanlarmış. Oya Hanımcığım, günaydınlar. Deriko saçın ölmezler. En güzel zamanlardı değil mi? En güzel yaşlar yaşadıklarımızın kıymetini bildiğimiz zamanlarmış. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sağ olası. Urlop tatile çıkmışlar. 10 ayda oradayım gene. 10 ay. 10 ay ne be ya? Geçecek o gene be ya. Git sen can cazını sıkma Raif'im. Ya şu magan yanında senin. Yey. Kırmızı gülünü alıver. Ben nereden bileyim senin pencereye geldiğini deli Kadir. Al işte oradan bir kahve, biliyorsun sen nasıl içtiğimizi. 77 yaşında evet yaşıyormuş. Terziz. Evet. 77 yaş, o kadar varmış bu adam ya abi. Valla bravo. Keklikler açmış, açmaya başlamış. Bak abim, keklik toplamak isteyenlerin haberi olsun. Keklikler açmış. Ay maşallah maşallah. Aylin'in bu annen mi? Bir kucak orijinal keklik Osman Yeni'den, Köstre'den. Mustafa Gültekin, Lüleburgaz. Günaydın Mustafa'cığım.

Sabah işine yetişmek için koşan dostum günaydın. Kahvaltı sofralarına, emekçi arkadaşının yanında aldığı yemeğine, lençber dostuma, ekmek çıkarmak için geceden işe koyulan fırıncı arkadaşlara. Güzel bir gün diliyorum. Güne araçlarındaki radyodan yükselen müzik sesiyle başlayan şoför agalar, günaydın. Ta uzaklarda, çok uzaklarda unutulmayan, her zaman özlem duyulan değerli dostlara, günaydınlar canlar. Καλημέρα πάλι κάρι μου. Εύχομαι να είσαι καλά, δυνατός και υγιής. Φιλάκια σε όλους. Ποιος είναι αυτός? Εννοείται ο Ρετζέπ. Εννοείται ο μάστορας Ρετζέπ Στουτγκάρτ. Για ο Ρετζέπ, ώστε σένει για στα ατλή Ιόκμου. Έχω πληροφορία για τις παλιές ταυτότητες. 7 Αυγούστου δεν θα μπορούσαμε να ταξιδεύουμε. Άντε και ναι. Recep Usta, ben daha siz seni canlı yayına çıkartayım. Orada sen gene anlat bakalım bize bir şeyler bu taftatalarla ilgili. Çattık belacıkları tabi taftatalarla da. Kalimera, kalimera, kalimera, poli kalimera, hırşu poli, poli kalimera, Arzu Hanım. Digine de kalaymaştı. Arzu canlı yayına çıkartıyormuş. Yakında Yunanca konuşmaya başlıyormuş. Gelere kaşıma, yapalım kanal trakuda keyki. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Γεια σου, καλεντζή. Γεια σου, καλεντζή, καλημέρα. Arzu'nun demiş kalibera, hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsınız bakalım? Kolay gelsin Haşim. İyi yayınlar olsun. İyiyiz vallahi, hamdolsun. Siz nasılsınız? Horan'da nasıl? Konu komşu herkes iyi mi?

Να παίρνω τηλέφωνο Χρυσούπολη. Χρυσούπολη, πολύ καλημέρα. Ποιο κρυσδί κονοσιό σου γίνανε. Τι κάνετε, καλά είμαστε. Διαβάζει κονοσιά από τον ίδιο, πάμακ. Τσοσμίους. Γιατί μου το γιώσουν, ναι, μα αρουζάνε τσοσμίους γίνανε. İlk önce biliyorsun Arzu, olaya küfürlerle başlıyor. Her yabancı dil öğrenirken küfürle başlıyoruz. Senin ananı avrat. Yani o şekilde demek ki. Küfürle başlıyoruz. Yabancı dil öğreneceğiz. Şimdi Türkçedeki küfürleri Almanca'ya, Yunanca'ya çeviriyoruz. Çevrilmiyor. Kındabınız. De bakalım. Ha. De bakalım Almanca, Yunanca. Kındabınız diyemezsin. Söyle bakayım Raifçim Almanca. O yardımcım söylesin, kındabınız diyemezsin tabi. Alman diyecek, kındap ne? Seni bak kındabınız. Sakin. Haa tamam. Eyvallah Dilek Hanımcığım, bugün geri dönüyoruz. Beynin yeni taftasını almaya gelmiştik. Haa tamam.

23 Ağustos son yurt dışına çıkış yasa eski Tavtota ile. Konsolosluktan randevu yok, vallahi kaldık Almanya'da. Ta pasaportun yok mu Yusuf Agacı? Dur şimdi ben çıkaracağım biraz sonra. Saat 10'a doğru Recep Ustam hazırlansın. O bu işlerle ilgileniyor. Yani merakı var bu işlere. Bakalım anlatsın bize neler oluyor neler bitiyor. Kalimera ne? Kalimera ne gelsin? Git giden Gürkan abi gibi konuşmaya başladı. Gelsin. Faganacı. Kalimera gene kaçayım. Kalimera gene faganacı. Dilleri poşma mı? Puşe frisko palikar. Bir gün sırf İngilizce yapalım programı. Bir gün sırf Yunanca yapalım. Bir gün sırf Almanca yapalım programı. Değişik değişik dile. Her telden her dilden anasını satayım. Bulgaristan sevliye bu. Kerime Mehmedova hanımefendi ve Zehra hanımefendiler günaydın. Bulgaristan'dayken Şevket'e günaydınlar. Adem günaydınlar. Bacanam günaydın. Sezer günaydın. Ömer Bey günaydınlar İngiltere. Böyle yavaş konuşursan anlarım. Tamam yavaşça konuşacağım bundan sonra. Tutamayayım kendimi. Ay Yusuf Agar gibi. He.

Yusuf Aga gibi biri bu hatayı nasıl yapar? Ya nasıl sen böyle bir hata yapmışsın be Yusuf abicim diyor, bak Yasin. Nasıl diyor, sen Taftat'a almamışsın randevu geçen seneden beri. Ha, kal şimdi Almanya'da. Taftatasız gel be abi. Yani Taftat'a arzu şey oluyor. Kimlik oluyor bu arada. Kim Taftat'a. Bunu da öğren. Haydi Sultancığım, günaydın. Sabahların sultanları. Bir söz vardır, dün artık tarih oldu, yarın ise bir bilmece. Ama bugün sana hediyedir, iyi sabahlar. Bu ne anlar efile, dünya nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi. Yağmur, çamur, yuvarlanıp gidiyoruz. Hamdolsun Yusuf Agacım. Faganacı Yusuf. Evreşe yolları der, bana bakma benim yarım var Yusuf Faganacı. Sizde hayat nasıl gider bakalım bak Yusuf'um? Nasıl böyle bir hata yapmış benim Yusuf Agam bayağı? Ah bayağı. Trakya Rumeli türküleri. Ha tamam. Tamam Arzu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
4: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
8: Esad'ım günaydın. Bekleye bekleye bir hal olduk derken. Beni mi bekliyordun radyoda? Günaydın. Kalimera günaydınlar. Guten Morgen. Hoş geldin dayı demiş. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin programa Esad. İyi yayınlar, iyi bir program dileğiyle iyi günler dayıma demiş. Sağ olasın dayıcım. Sana da iyi günler, hayırlı işler. Kaç gün kaldı? Kaç gün? La la la. Ben her gün giriyorum sayfaya randevu için ama yok, yer yok demiş Yusuf abim. Yasin duydun mu? Her gün sayfaya giriyor şeyde, internete ama. Ya abi daha önceden yılbaşından itibaren arasaydın Mehmet Ali Birant Akacım. Ya o kadar dolu. Şimdi son zamana mı bıraktılar acaba tatile gidirken? Pasaport lan, yine bir pasaport çıkarsınlar. Bu bürokratik işleri de bir türlü anlamış değilim ya. Orada birkaç tane arkadaş koyup şu işleri bir hızlandırsalar, bir yapsalar. Abi canım böyle. İşte Grigor Rafi'yle tak tak tak tak bam bam. Evet. Kıymetli dinleyicilerim, bugün 22 Temmuz Dünya Beyin Günü'müş. Ona göre. Ya hayır, bu şey demek değil yani, beynimizi sadece bugün kullanalım manasında değil. Yani Dünya Beyin Günü. İnsanlık toplanmış, hangi günü biz beyin günü yapalım demiş. Beyin göçü olmadan 22 Temmuz demişler adaşlar. Abra adaşım benim. Abra kara kız hanım. Dünya Beyin Gününüz kutlu olsun efendim. Nedim duydun değil mi? Furkan Homko. Günaydınlar Furkan'ım. Cevat Nizam günaydın kardeşim. Bahri Konde günaydınlar. Celil Celiloğlu günaydın. Golden Glass günaydınlar. Tek Tabanca Kalimera. Timur Boz, Seydan İdris günaydın. Aslıcım günaydın. Nasıl ovada durumlar? Yaz bakalım Aslı. Celalettin Ali İbrahim Agacım, Celalettin Agam günaydınlar. Lefter Aydın. Kalimera Repaligari. Şevket Veli Bulgaristan günaydın. Gülcan Alioğlu günaydınlar. Kerime Mehmetova Bulgaristan. İrfan İnco. Ertuğ Besimoğlu abim günaydın. Ayhan Sinapoğlu günaydınlar. Sabah sabah yandık gene sabah sabah. Bu sabahla karpuz göndermeyin fotoğrafları. Çok canım isteye sonra çok. Çok. Coşkun bu sabah coştun görüyorum bak. Dert dinlenir. Trip çekilir. Dedikodu yapılır. Sigara kahve benden. Bu ne be Coşkun? Dert dinlenir, oturup derdimizi mi anlatacağız? Kimi anlatacağız? Ablaya mı abiye mi, onu anlamadım orada oğlum. Onu bir anlatsana bakalım. Derdi kime anlatıyoruz? Dert dinlenir, trip çekilir, dedikodu yapılır. Radyo kullanabilir miyiz bunu Coşkun? Gününün pencereniz açık olsun canlarım, ciğerlerim. Günaydınlar. Allah gönlünüze göre versin. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Trakya'ya bir gelin. İnşallah hayatta iyi yerlere geliriz. Onlardan bir tanesi de Trakya. Bas sonrası Recep Etimasu. Saat 10 reklamlarından sonra bir canlı yayın alalım Recep Usta'mı. Bak gördün mü, her şeyin bir zamanı var Recep'ciğim. Katalı ve hafta eşi. Kara Murat hoş geldin, günaydın. Vay vay vay vay vay vay vay. Kahveler, sabah kahveleri içiliyor, ne güzel, afiyet olsun bakayım. Sen ne zamandan beri yazmıyorsun oğlum, tavuğuna kış mı dedik? Hayırdır? Şimdi sakın bana klasik cevabı yazma. Dayı dinliyoruz ama yazamıyoruz. Yağdırırım sabah sabah. Kındabınız. Bu işi mi yapsak acaba? Psikoloğa gerek kalmayacak. Vallahi ne bileyim, tutar mı acaba be Coşkun'um? Andedi Markus Pufriske tarafıyla. Denk dur, denk dur sabah sabah, denk dur şimdi. Avin Drive efendim. Şaban Bandaki Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kiki Koda. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok kısa zamanda Coming Soon Mikael marka kahvesiyle Avin Drive. Ceyhan kardeşim. Ayrıca mini market hizmetinin yanında biliyorsunuz Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Hem Avin Drive'da Demokritos 39 Sisi Oteli'nin altında, hem de İskeçe Portolaz yolu 4. kilometredeki Elin benzin istasyonu ile hem yanınızda hem hizmetinizde Avin Drive ve Elin. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive Şaban Bandak. 2541-078-007 698-42-74-718 telefon numaraları. Avin Drive Şaban Bandak. La la lay la la lay la la lay. Halkidiki günaydınlar. Kolay gelsin Halkidiki. Birkaç gün duymazdım seni. Bugün dinliyorum ama. Bugün ha şey, radyon yoktu. Aldın mı bir radyo kendine? Oğlum şey, Fagana'da radyo yok mu? Yusuf'um, Fagana'da radyo yok mu? Ha, Dimarcos şapçı da bugün. Ha. Şapçı havası yapayım ben ona. Ey, yapayım bir şapçı havası. Ey, yapayım bir kırmızı gülün hali var. Kozlu kefir karpuzunu çok beğenirmiş. Kozlu kefir karpuzu da bizim Kırköy karpuzu kadar meşhur mu? Kozlu kefir. Kozlu kefire de günaydınlar. Coşkun Bey, keyiflisiniz bugün. Karpuz mu yediniz acaba akşam? Hey, seni ve seni. Aslıcığım hoş geldin, günaydın Ayşem abi, sağ ol, iyiyim, sen nasılsın demiş. Herkes geçen akşamki havanın şokunda, dün sabah herkes zararın etkisinde. Zarar büyük, yapma ya. Geçmiş olsun tekrar tekrar oradaki dinleyicilerimize. Allah şifa versin. Aman Allah muhafaza etsin böyle havalardan. Gerçekten çok akşam da Aslı İskeç'de böyle bir anda bak 10 dakikada o bir acayip şekilde bir şimşekler çakmaya başladı. Bir yağmur attı. Ya, öngörülemeyen hava tahminleri yaşanıyor gerçekten. Tekrar tekrar çok çok geçmiş olsun. Doğru doğru. Yusuf abi Yasin diyor ki bu kadar geç kalması yanlış diyor. 2020 yılından randevu kapaması lazım diyor Taftata için diyor. Niye bu kadar geç kalmış diyor. Yusuf abi karpuz mu kesmiş diyor. Bizim gibi Sakız Adası'na gitsinler. Yunanistan'ın her yerinde yaptırabiliniyor taftatalar. Benim beyim Kardamilyon'dan termin bulmuştu. Dilek Hanım. Sakız Adası'na git Yusuf abi, uçaktan al bileti. Yusuf abi diyecek işte bir sıkıntı orada. Taftatalan geçemiyoruz. Teşekkürler bilgilendirme için Dilek Hasan. Halal Hanım efendi çok sağ olun. İyi ki varsın. Sabah kahvesi içildi mi? Dilek Hanım.

Burada bu İskeçe'de mi burası, Gümurcina mı, Komotini mi burası be Hasan? Komotini'ye de günaydınlar, selam olsun Komotini'ye de bakalım. Terikom züccaciyecimiz. Sponsorlarımızı da tanıtalım. İskeçemizde züccaciye denilince akla tabii ki Perikom geliyor artık. Tiraz 3 Xanti'de ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün Perikom'da. Yaz boyunca öğrenci indirimli, %20 öğrenci indirimli ürünleri satın alabilirsiniz. Olay atış petileme. Fidiki Proşfara. Olaya Toşpiti Perikom, sosyal medyada Perikom olarak bulabilirsiniz. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler sadece 37.90. Tostiyara Lefki 15 euro. Aplostra Metalik. Bir taraftan Oya'nın bana, Oya diyorum, Aslı'nın bana göndermiş olduğu fotoğraflara bakıyorum. Gerçekten zarar baya büyükmüş Aslı'cığım ya. Böyle platin biberlere gördüm, misirler falan baya yatmış. Aa. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Bu arada bir gözüm sponsorda, bir gözümde Aslı'nın gönderdiği fotoğrafları, platin biberleri de tam da böyle üründe onlar be Aslı'cığım. Tam da üründe vallahi. Biberler, platinler, mısır tarlası. Aman Allah korusun tekrar tekrar. Evet, Olaya Toşpeti Perikom, Tiraz 3 İskeçe'de züccaciyecimiz. Günaydın ağam, iyi yayınlar. Bu enerjiyi nereden buluyorsun söyle. Bizde de lazım. Recep Mehmetoğlu demiş. Karpuz yiyoruz abi efendim. Sabahleyin kahveyle karpuz. Acayip enerji veriyor. Üf üf üf üf. Enerjinin dibine varıyorsun dayı. Ye, dinle dinle bak sen beni. Kahve ya, böyle çok şeker koyma kahvenin içine. Bir kahveden bir karpuzdan. Bir kahveden bir karpuzdan. Gör enerjiyi. Düz duvara çıkıyor.

Bugün ben yarı gördüm. Keşke yarı görmez olaydım. Benzini sarı gördüm. Ya. Emel Taşçıoğlu, Nihat abi. Günaydınlar Nihat abim, sana ve ailene. Günaydın yazmış. Dönüyoruz Çeşme'ye, karpuzu yedik. Eyvallah Nihat abim. Yengeye de selamlar, saygılar güzel İskeçemizden. Çeşme'ye yavaş yavaş bir dön bakalım. Tatil devam ediyor. Hayır. Çeşme'de karpuz yok mu? Esat, ne yaptın be dayı sabah sabah? Sonra diyorlar enerjiyi nereden buluyorsun? Dinleyicim o kadar güzel fotoğraflar gönderiyor ki benim bir sayfa yapmam lazım Esat. Dinleyicimin bana sabahleyin gönderdiği fotoğraflar diye. Dayı bunu al duvara yapıştır. Vallahi. Yeter işte bak. Zenginlik, bereket bu Esat'ım.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Aydın Bey, günaydınlar. Günaydın Aşım Bey. Ben de bir kahve ve bir de sulu kavun yiyorum sabah sabah enerji gelmesi için. Bak, acayip gelecek enerji, dikkat et. Birden gelip de böyle zarar ziyan yapmasın Aydın. Yavaşça ye, yavaşça iç. A canım benim. Oo, Dilek Hanım, frapeler yapılmış bakıyorum. Dondurmalı frape bunlar. Orta sütlü. Afiyet olsun. Aşım bakalım, bu taftotolar işleri, bir çocuk 12 yaş üstü yoksa taftoto çandırmalar, çandırmalar Ali'yi içeri, sonra sorular. Hani termin varsa salıyorlar ama termin yoksa kapayana kadar içeridesin. İçeridesin tabii Raif. Terminini almadan sen niye terminsiz gidiyorsun çandırmalara? Ya koşturur son çandırmalar seni. Nereye gidiyorsun bakalım terminsiz diye. Dur şimdi onun reklamlarından sonra Recep Usta'yı alacağım. Bizi bir aydınlatsın bakalım bu taftata meselesinde ne oluyor ne bitiyor. Belçika'dan, İtalya'dan gelebileceğiz mi? Neşe Hanımcığım, günaydınlar. Bu değil de kahveyi gönderin, kahveyi. Kahve, kahve. Sorma sakın yaşımı. Ne olursun sevgilim, darda koyma başımı. Şiki şiki baba, şiki şiki baba. Nasıl, ne alaka ayran, ne alaka? Esat, baksana bir dinleyicim diyor, hadi kavunu anladık diyor, ayran ne alaka? Baksana be, acemi kızanlar be ya. Kahpe gençlik. Acemi kızanlar. Alacağım bu kızanları, çekeceğim kulağını. Nestoz'un soğuk suyuna çıkartıp çıkartıp. Tabii canım ayran. O Sabahleyin asıl mesele. Bütün mesele Sabahleyin. Tabii. Şevket Bey.

0: Alırım çay. Yani kahve de alırım, çay da olur. Olabilir.
1: Ne kadar da güzelsin benim canım sevgilim.
0: Club Fandozopoli Amaksades Rodopis ESPA başvuruları başladı Perşembe günü. Yani yarın öğleden sonra 5-9-5-10 arası gerek başvurular için gerek diğer başka konular için herhangi bir sorunuz varsa öğretmenler de Club Fandozopoli'nin sahipleri de orada olacaklar. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde Kep'in hemen yanında öğleden sonra 5-9-5-10 arası canlı canlı birebir görüşebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca bu ESPA konuları hakkında muhasebecilerinizden bilgi de alabilirsiniz. Club Fandozopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için vizyon, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği ve yardımı ile yepyeni bir enerji kapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kep'in yanında yaratıcı etkinlik merkezi Club Fandozopoli. Deneyimli muallimleriyle jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler ve robotiki deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar ve aynı zamanda çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de yine yaratıcı etkinlik merkezi Club Fandozopoli Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. ESPA programı alan aileler için bedava. Bu ESPA programıyla ilgili sormak istediklerinizi yarın birebir kendileriyle görüşüp sorabilirsiniz. Muhasebecinizden de yararlanabilirsiniz. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaraları tabii ki Facebook ve Instagram hesaplarında, sayfalarında var. Club Fandozopoli yazın. Cep telefonları 694 57 50 777 693 28 96 372. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Mutlaka bu fırsatı değerlendiren her çocuk bir yıldızdır. Ve bu merkezde Club Fandozopoli'de parlayacaktır. Tekrar tebrik ederim. Hayırlı işler olsun, hayırlısı olsun diliyorum. Club Fandozopoli çalışanlarına ve sahiplerine tabii ki. Yeti tap ediyemez. Aksizun. Ondos. Village Market bugün nerelerde? Village Market. Village Market. Tabii Aydın. Sen at şimdi kabartı benim.

0: Günaydınlar. Recep Ustacığım hemen alıyorum. Ceviz ve yaban mersini karıştırmanın hafızayı güçlendirdiğini ve yaşlanmayı yavaşlattığını biliyor muydunuz? Karıştırmayın şimdi ceviz, yaban mersiniyle balı, o başka bir şey. O girmeyin şimdi o konuya. Ceviz ve yaban mersini, bugün Dünya Beyin Günü ya, hafızayı güçlendiriyormuş efendim. Bol bol siz de tüketin, çocuklarınıza da verin. Ondan sonra enerjiyi görün. Hani söylüyorsunuz bana sabahleyin enerji nasıl oluyor? Tabii. Şimdi bunlar sır. Bak söylüyorum size. Yazın deftere. Yaz dostum. Barış Manço diyor ki. Bir de avokado ve yumurtayı karıştırmak hücre gelişimini hızlandırıyor. Acayip enerji veriyor. Karın bölgesindeki yağları azaltırıp kas yaptırıyormuş. Bak avokado ve yumurta. Hah, söyleyeceklerim bundan ibaret. Ceviz ve yaban mersini azıcık ballan. Tövbe yarabbim. Asma yaprağı düdüklü tencere sende. Ondan sonra avokado ve yumurtayı güzelce karıştır. Sabah Haşim'i dinlemeden önce bir kaşık. Haşim'i programdan sonra iki kaşık. Geceleyin yatarken de üç kaşık. Hey, gör sen gör, gör gör gör gör. Gör o incir ağacı nasıl ceviz veriyor, gör gör. Hey Allah'ım Allah'ım. Gör bak o zaman neler oluyor. Şimdi bir dakikacık mesajları bakayım. Recep Usta şeyde bekliyor beni, hatta bekliyor. Biz kimseyi terk etmeyiz. Ya yanında kalırız ya da aklında. Dünya Beyin Gününüz kutlu olsun demiş Survivor kardeşim. Ne kadar güzel bir cümle bu böyle be. Biz kimseyi terk etmeyiz. Ya yanında kalırız ya da aklında. Oya kardeşim göndermiş. Haşim abi, annem babam, dayım ve yengem seni dinliyormuş. Efendim günaydınlar. İnsan annesinin, babasının, dayısının, kayınçosunun, halasının, kayınvalidesinin isimlerini yazar Oya Hanımcığım. Siz de bayağı. Annem babam, dayım, yengem beni dinliyor. Çok güzel. Sizi dinliyorlar. Günaydınlar efendim. Çok selam gönderiyor Oya Hanımcığım size. Ben de geliyorum yakında demiş. Bu arada dayım sıranın babası oluyor. Benim sıram 241. Sıracım da geliyor, sana çok hediyelerim var dedi. Yazsana kızım insanların ismini de Allah'ım yarabbim. Çok çok selamlar. Celalettin Agam günaydınlar. Günaydın Agacım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hoş bayetti yine de ola kala. Hadi Liges Meres Emine. Liges Meres Minane Matya Muglika. Londra'ya kadar uzanıyorum. Allah'ın izniyle yeni bir sabaha daha gözlerimizi açtık. Tüm dostlarıma selam olsun, günaydınlar. Günaydın Ömer. Yine her zamanki güzel bir paylaşım göndermiş. Peyami Safa'nın dediği gibi biraz gül yahu. Vallahi değmez bu dünya. Günaydın huzura, mutluluğa, sağlığa, tüm güzelliklere. Azıcık gülüverin. Sinirli olabiliriz. Borçlarımız olabilir. Hanımla kavga etmiş olabiliriz. Karpuz yememiş olabiliriz. Kahve içmemiş olabiliriz. Azıcık gülürsek belki birazcık böyle moralimiz yerine gelebilir. İnsanız canım sonuçta. Üzülüyoruz da, seviniyoruz da, hüzünleniyoruz da, düşünüyoruz da. Günaydınlar bakalım o zaman. Güzel memleketten dünyanın her bir köşesine. Ömer'im teşekkürler. Londra'ya da selamlar. Londra kaç derece bu arada? Faganacı fotoğraf göndermiş. Kazdın bütün Batı Trakya'yı ben. Bütün Batı Trakya'yı kazdın. Köstebek gibisin Faganacı Yusuf. Kazdı mı vallahi billahi. Esad'ım ne yazmışsın? Dayı, gençlere ayran ya da sabah kakao süt iyi gelir. Tabii. Avokado, ceviz, bal. Sabahleyin bunlar enerji verir insana. Yani işe böyle güçlü bir şekilde başlarız. Onu diyorum yani. Geliyorum Recep Ustacığım, bir dakikacık azıcık hemen alacağım canlı yayına. Dün sopa yedin. Ne o? Hayır mı ya? Hayır öyle şey yok. Terlik yedim. Karıştırma orasını. Halaların halası. Et moşume file. Misalep takili. Hop hop hop hop. Nihat abim fotoğraflar göndermiş. Datça'dan mı Nihat abi bunlar? Vay vay vay vay vay. Abi ne kadar güzel yerler bunlar böyle. Datça'dan İzmir'e, Çeşme'ye doğru gelirken yolun üzerinde mi bunlar? Tekneyi bıraktım. Kotero'yu yatı bırakmış Datça'da. Nihat abim oraya zincirlemiş. Demir atmış oraya. Demir attım yalnızlığa. Çok güzel abi. Senden ötürü demiş. Haydi gene. Niye oğlum senin Faganalı dünyayı kazmandan benden ötürü niye olsun? Ben mi diyorum sana kaz diye? Ama sen kaz gene de belli olmaz. Nihat abi seneye ben de geliyorum. Kısmetse o tarafa gitti. O yatlarla kotorolarla bir gezeriz. Avokado alacak para bulursak olacak da dayı. Para yok. Ne dersin dayı? Niye be? Avokado o kadar pahalı mı? Tamam ben senden marketten yarım avokado işte. Çekirdeği sizde kalsın diye. Geri kalanı bana verin. E ne diyeyim oğlum? Aa fotoğraflar Marmaris'ten gelmiş. Nihat abim gönderdi. Marmaris'in koyları harika. İnşaatı açılmamış mı daha onlar Nihat abi? Otel falan yapılmamış daha. Birazcık yeşillik kaldı o taraflarda. Marmaris tarafları, Datça, Marmaris, İzmir'in bazı koyları, Marmaris'in koylarında biraz yeşillik kaldı. Neyse girmeyelim o konulara Nihat abi. Anladın sen onu abi. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Dur bakayım böyle bir. Londra 18 derece olacakmış bugün. Hemen gönderdi Limşam. Orası neresi be Ömer? Limşam. Londra'nın kuzey batısı galiba. Sen hep veriyorsun gazı bana, ben de her tarafı kazıyorum. Stigya şuna palikari. Pagaracı. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Şimdi bir dakikacık bakalım Recep Usta ile bir bağlantı kuralım şöyle. Recep Usta'mı bir arayayım bakayım bakalım ne yapıyor ne ediyor. Adamları da işinden alıyorum böyle. Dur. Alo Recep Ustacığım. Günaydın. Aa dur bakayım. Bağlantı kurabilir.
1: Nasılsın ya? Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin Recep Ustacığım.
1: Hoş bulduk. Herkese de buradan sabahlar. İyi sabahlar herkese.
0: Günaydınlar sağ olasın. Ales kılığa mı Recep Ustacığım?
1: Vallahi bildiğin gibi çalışıyoruz Almanya'da. Gurbet ellerde böyle biliyorsun yani durumlar nasıl.
0: Evet. Senin izin ne zaman Recep?
1: Valla benim biraz sıkıntı ya. Benim burada bazı bağışçılarım var. Su, taset falan böyle.
0: Bu arıyor.
1: Recep abi gel yap bu. Şu an Münih'teyim. Stuttgart'tan şu an Münih'teyim.
0: Stuttgart'tasın. Senin bağışçılar daha bitmedi mi dostum? Bağışçılar var.
1: Yok ne? Abi. Akşam Stuttgart'taydım. Bu sabah Münih'e geldim.
0: Akşam Stuttgart'taydın. Bu sabah Münih'e gittin. Kaç kilometre bunların arası?
1: 230 böyle.
0: Vay be Recep Ustacığım be, 230 kilometre işe geldin yani oraya.
1: Evet evet, bir arkadaş dedi ki Recep abi yapma diyor, birisi tatile gitmiş bir çocuk. Bu sefer de mecbur kaldı. Aslında ben yapacaktım bunu bundan bir 20 gün öncesi ama uzak olduğu için adam gene beni aradı. Dedi Recep abi gel dedi lütfen falan işte biliyorsun işlerini.
0: Evet Ustacığım helal olsun. Peki Recep Ustacığım, bu hafta da meseleyle alakalı söyle bakalım, anlat bakalım bize neler oluyor, neler bitiyor. Yusuf abim de merak içinde.
1: Evet, şimdi böyle bir durum var kimlikler için. Almanya'da Yunanlar, Yunan vatandaşlarımız ve Batı Trakya Türk kardeşlerimiz sıkıntı yaşıyor. Bazıları bilmiyor, ben böyle gideyim, konsolosa bir kağıt alayım gideyim ben. Böyle bunu geçen sefer de anlatmıştık zaten.
0: Evet.
1: Aynı Ağustos'un 7'sinden sonra yeni kimlik geçerli biliyorsun ama eski kimlik 7'sinden sonra Avrupa uçak ve araba ya da otobüs Türkiye ya da Almanya Avrupa her bir tarafına gidilmiyor. Bu bir.
0: 7 Ağustos'dan sonra.
1: 7 Ağustos'dan sonra İngiltere'de Singapur'dan sonra gittiğin zaman geçersiz oluyor. O yüzden hiç yola çıkmasınlar.
0: Okey.
1: Arabadan çıktığı zaman hemen ilk sırınlarda geri çevirecekler. O bir. İkincisi uçakta o da gitmiyor. Ama eski kimliğimiz 2027'ye kadar geçerli ama sadece Yunanistan için. Yani böyle Batı Trakya ağzı konuşalım. Yani taftatalarımız Eforlu'ya geçerli olacak. Zimosyesi birisiyiz böyle yani belediye efendim zeyran işleri kozmote böyle şeylere yani.
0: Ha or
1: 2020 aralara geçerli oluyor.
0: Tamam.
1: Geçerli oluyor. Ve dış yaşına gitmek istersen o zaman pasaport şart. Kimlik yoksa, yeni kimlik yoksa.
0: Evet. Recep Ustacığım, bu yani o kadar çok dolu mu konsolosluklarda, randevular falan, terminlerde insanlar sıra bulamıyorlar, buraya gelecekler. Burada da bayağı bir sıkıntı var, duyuyorum bazen.
1: Evet, bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu niye kaynaklanıyor? Eskiden Bu papazlar çıkmıştı böyle demişti. Yok biz kimlik istemiyoruz. Yunanlara böyle bir kafalarını, kafa taşlarını böyle bir karıştırdılar. Hı hı. Bazı Yunanlar da dedi yok biz kimlik çıkar, bize eski kimlikle kalacağız. Hı. Ona zannetti ki 60 sene gerideyiz.
0: Hı hı.
1: Bu sefer de ne oldu? Hepsi yüz üstü anladılar ki hani bu o geçmeyecek onlar. Hükümet şey geçecek. Herkes yüz üstü şimdik. Yeni kimlik çıkartmak istiyorlar. Olay bu. Bir de olay ne biliyor musun? Şu an bazıları prosopik koalisyonu biliyorsun.
0: Evet.
1: Özel bir gizli numara var. Onsuz gene olmadığı zaman Yunan kimliği çıkartamıyorsun. Bir de olay o.
0: Tabii canım, onu alman lazım zaten. Diğer başka işlemler için de o önemli. Tabii.
1: Yani bazıları diyor ya yok ben almayacağım, ben istemiyorum, işte ne bileyim ne falan fıstık bunlar genç. O bir. İkincisi de zaten lojistize geliyor direkt senin gizli numara. Geliyor, ondan sonra sen kabul ettikten sonra biliyorsun onsuz olmuyor.
0: Hayır, zaten artık bütün işlemlerde o numarayı istiyorlar. Evet.
1: Evet. Evet, maalesef. Yani nereye gitsen o unsuz olmuyor. O başka bir, onları kendi bileceği. Sadece bizim milletimiz bilsin yani. Ağustos'un 7'sinden sonra eski kimlikle çıkış yapamıyorsun Avrupa'ya ya da Türkiye olsun. Çünkü bizim millet bayağı gidiyor böyle dışarılara.
0: Hı hı.
1: Gelir olarak bizim batıdaki Poma köylerde böyle napmigelere gidiyorlar. İşte ne bileyim oraya şuraya buraya gidiyorlar. Onlar geçen olarak biliyorlar zaten. Onlar bizden bazı kişilerin daha bilgileri var. Çünkü hep Avrupa'ya uçaklarla gittikleri için onlar önemi alıyorlar.
0: Geçenlerde bir arkadaşla konuştum, Recep Ustacığım. Burada da randevu istemiş ama ta Eylül'ün 10'una falan kapamışlar. Yani bu civarda böyle İskeçe, Stavropol'ü falan taraflarında. Burada da bir yoğunluk var. Şimdi Almanya'dan, Hollanda'dan gelen gurbetçilerimiz de kapıyorlar ya randevuları. Burada da baya bir sıkıntı var. Şimdi nerede bulurlar, nasıl bulurlar? Dilek Hanım yazdı, Sakız Adası'nda çıkarmış o da. Orada daha kolay oldu dedi de. Şimdi herkes de Sakız Adası'na da gidemez tabii ki. Yani burada da bir sıkıntı var o randevu konusunda. Baya yoğun.
1: Evet. İşte benim de eşim buradan ayrı yolculuklar ona yeminle Türkiye'ye bile bir öyle bir 3 günle bir tur yapacaklar.
0: Ha. Ki, bekarsın yani 3 gün.
1: Eski kimlikle dedim gidiyorsun. Ya Ağustos'un 7'si ne kadar diyor ki geçerli. Bak dedim Türkiye'de kalmıyorsun.
0: Tamam Recep Ustacığım. Çok teşekkür ederim. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Buyur.
1: Şu Almanya'ya hiç bir şey söyleyecektim. Biliyorsun Almanya'da böyle bir Volkswagen 50 bin kişi böyle işsiz kalıyor.
0: Hı hı.
1: Yeni kısa bir zamanda. Almanya'nın bir böyle bir duruksama bir şey sıkıntısı var. İnsanın sanki robot gibi böyle gidiyor ama bayağı böyle. Ama Almanya biliyorsun şimdi Almanya Avrupa'nın en büyük bir şey.
0: Ekonomilerinden bir tanesi.
1: Yani.
0: Evet.
1: Evet. Zaten kolay batmaz yani Almanya. Biz diyoruz ya Almanya böyle, yok Almanya şöyle, dolanıyoruz gene Almanya'dayız. Yani Almanya böyle büyük bir ekonomi.
0: Yani ekonomilerde bazen böyle duraklama falan oluyor, biraz gerileme falan oluyor. Sonra tekrar bir böyle ilerliyorlar. Evet, olan şey.
1: Politika şeyi ve politikalar girirsen politikanın içine çıkamazsın. O yüzden...
0: Yes.
1: İşe devam. Bildiğin gibi.
0: Arbeit, Muş Arbeit. Richtig.
1: Muş Arbeit. Bütün Almanya gurbetçilerimize, bütün... Gurbet elde olan kişilerimize selamlarımız olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi baktığına. İyi tatiller herkese. Kim tatil yaptıysa Yunanistan'a. Yunanistan'ın güneşinin güzelliği sıksınlar. Banyolar yapsınlar. Denizlere gitsinler çocuklarından.
0: Evet.
1: Güzel tatiller yapsınlar. Çünkü millet biliyorsun bir sene bekliyor. Bazıları 3-4 sene bekliyor tatil yapsın.
0: Evet abi.
1: Ekonomik olay sıkıntıları oluyor. Buradan da herkese selamlarım olsun. Ayrı yolculuklar, dönüşte dikkat etsinler kendilerini. Benden bu kadar.
0: Eyvallah Recep Ustacığım. Çok dankeşön.
1: Sen uzun zaman konuşuyoruz ama hiç görüşemedik. İnşallah kısa bir zamanda görüşürüz kardeşim.
0: İnşallah Recep Ustacığım, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sefkaristo Parapoli, dankeşön.
1: Evet, buradan da küçük teşkeçe. Herkese iyi tatiller, kendinize iyi bakın.
0: Dankeşön, çüz.
1: Cheers.

Ne kadar da güzelsin benim canım sevgilim. Stuttgart'la bağlantımızı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Recep Usta'ma verdiği bilgilerden dolayı. İnşallah yanarlı olmuşuzdur. Annem Fehmi'ye, babam Remzi'ye, dayım Şerife ve yengem Zehra'ya. Ha şimdi oldu. Çok çok günaydınlar. Ha onu başka bir zaman sorurum ben tabii ki. Ağustos 3 demiş Celalettin Aygacım. Son kimliklerle yani kullanım tarihi 3 Ağustos. Yani oralarda herhalde Celalettin Aygacım 3 Ağustos, 7 Ağustos son kullanım tarihi. Okey, teşekkür ediyorum. Randevu olayı tabii, randevu olayı. Yusufan demiş randevu olayına da anlatsın da. Almanya'da konsolosluklarda taftatayı yaptıramıyoruz. Ne bileyim, Bulgaristan yakınlarında ya da Edirne yakınlarında karakollar çok var. Bize Sakız yakın olduğu için biz buraya geldik. Ha evet tamam. Yani şey Dilek Hanımcığım, nereden bulabilirseniz yani randevu olarak en kolay yerde nerede bulursanız oraları kapatıyor insanlar. Tatile gelince o işleri de hallolsun diye. Doğru. Tabii Almanya batmaz, çalışanları sömürüyor şerefsiz. Sus kız. Bu da açıldıkça açılıyor vallahi. Şeref ne Alman? Gayet duyacaklar şimdi bizi. Günaydın in the morning adamı. If I you I would çalmak şunu thank you very much. Hayırdır kardeşim? Sezer. Yumurtalan avokado yiyeceğim, yağlar eriyecek, bir de kas olacak. Evet doğru duymuşsun. Buna inanan varsa elimde az kullanılmış köprü var satılık. Bunları bilim adamları söylüyor, ben söylemiyorum. Kemal Sunal gibi köprüyü satacak. Bak. Ha bak edepsiz kızım. Kaç para o köprü bakan be? Angela Dimitri'den Margaritas'ı istemiş. Güzel şarkılar da iste. Hazırlayalım bakalım Angela Dimitri'yi. Yumurtalan avokado yiyseniz ama gör bak nasıl zayıflayız. Enerjiyi gör. Ya. Kas da yapacaksın kas.

Pıptırantam. Yumurtalı avokado yedikten sonra halı yıkarsan kas olur, yağlar erir. Ya da antrenman yapacaksın. Ya düz koşu ya da çift kale maçı. O kadar enerji vermiyor çift kale maçı. Tek kale olabilir. Kaça satıyorsun köprüyü, kaça? Menterici Sezer. Ama çift kale maç. Bir tane kale yetmiyor, çift olacak.

lay lay. Avokadolu yumurta, cevizle, börtle ya da birazcık bal yiyip sadece oturursan ne de yesen fayda yok. İnanmayın böyle hurafelere. 60 yıl önce doktorlar reçeteyle sigara yazıyordu. Bu avukat lobisinin oyunu. Çok iyi bağladın. Acayip bağladın. 60 yıl, niye 60 yıl önce avukatı yok bu lisede? Ejderha avcısı. The Lord of the Rings.

Lay lay. Feyba Hanımcığım yazmış filme. Remzi Hanımefendi. Ayşem oğlum, ben de oğlumu, kızımı ve torunlarımı dört gözle bekliyorum. Onları çok seviyorum demiş. Feyba Hanım teşekkürler. Feyba Hanım sağ olasınız. İnşallah onlar da gelecekler tatile. Tiraftara filarako. Tiyabokado in aftara. Coşkun ki ayya. Dayı çok enerji. Duvara çıkalım derken duvarı yıkmayalım. Yıkarız gene yaparız be. Yıkarız gene yaparız anasını satayım.

Reklamlara gideceğim ama güzel bir şarkı daha dinleteyim. Hemen mesajlarınıza da bir bakmak istiyorum. Sıracım yazdı. Günaydın Sıra. Babam, annem, halam, eniştem seni dinlemekteler. Onlara çok selamlar. İyi tatiller demiş İlker Sıracım. Sen ne zaman geliyorsun oğlum? Hadi bakalım baya. Herkes geldi, sen yoksun. Bak Paris'ten yola da çıktı dinleyicilerimiz. Bugün fotoğraf yok mu? Muhammed'im Cats Butik hayırlı işler, kolay gelsin. Gönder bakalım şöyle güzel bir fotoğraf. Balıktaymışsınız yine. Simandiki Enime Rossi. Budur dayı. Ben randevu ilk hafta Ağustos'a aldım. 4 kimlik değiştireceğim. Helal olsun. İşte bravo. 4 tane. Haçan almışsın randevu, değiştirecek onlar. Bir de burada İskeçe'de mi aldın? Esad'ın burada İskeçe'de mi aldın randevuları? Ya da başka yerde mi? Ne bileyim, Yenice, Hırsupoli falan oralardan da alıyorlar ya. Günaydın Haşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Merhaba Bakan Babacanak. Hüseyin Ali ile beraber Arbeit, Arbeit. Ha, başladın mı Arbeit'e? Ben artık işime döndüm ailesiyle inşallah. Şaban Usta'ya selamlar. Oldenburg Bremen'e. Oldenburg Bremen Şaban Usta. Dobro utro. Adem'e, Adaya, ailene, anneme ve arkadaşlara da selamlar. Recep Bacanam'dan.

Gördün mü, Recep Ustam çıktı canlı yayına, randevuyu kaptı Mehmet Ali Brand. Programa devatirin yeni koprokşeniyor Düsseldorf. Hadi hayırlısı. Tarihle verdiler dayı, tarih.

Abi oraları ne kadar güzelmiş öyle ya. Nihat abi fotoğrafları göndermeye devam ediyor. Marmaris taraflarından böyle. Vay vay vay, deniz masmavi. Ne bu be? Çok kalabalık oralar var abicim be ya. Bunlar hep ev. Şeye benzettim burasını şimdi. Bizim Hırsupoli taraflarına benzettim. Vallahi Nihat abi. Village Market Seller efendim. Alman, meşhur Alman ürünleri DM geldi. Village Market Gökçeler'de pazar günleri saat 9-12.30 1 arası ve diğer günler 7'den 11'e kadar, gece 11'e kadar hizmetinizde Village Market Seller. Süpermarkette kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler. Çok çeşit tatlar, günlük üretim, taze malzemeyle hazırlanmış çeşit çeşit tatlar ve tabii ki dondurmalar. Efendim, Instagram'dan Village Market Seller olarak yazın. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatları takip edin. Gerek benimle gerek Instagram'da takip edebilirsiniz. Marmaris. Marmaris günaydın. Marmaris diyecek. Bu kapçık ağızlı kim böyle? Sabahtan beri Marmaris Marmaris deyip duruyor. Çok güzel fotoğraflar geliyor Marmaris'ten. Ne yapayım? Memleket güzel Nihat abi ya. Vallahi memleket güzel. Efendim Village Market'te aynı zamanda rent-a-car hizmeti de var. Yani uygun fiyatlarla araba kiralama hizmeti de veriyor Village Market Celero. Master Travel de sizi dünyaya gezmeye davet ediyor. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de. Gelsin. Esat diyor ki akşam koşuda eserdi. Şimdi güneş var, sakin. Öyle de Yasin ediyor. Duydun mu Yasin Bey?

travel, uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili acentesi. Her gece İstanbul'a 20 euro efendim, pardon. Biletler Tempo Turizm ile, Master Travel ile, lüks ve konforlu araçlarınızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri ve bu transferde araba içi, araç içi, kahve ve diğer içecek servisleri de var. Master Travel'de hepsi bunların. 3 milyon oteli anında rezervasyon da var. Balayı paketleri, ekonomik tatil paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Master Travel. Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak takip edin ve kendi internet sayfası var. www.mastertravel.gr. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Tuğne günaydın, hayırlı işler. Kofi Patos. Şöyle Aşım abine 9 tokmaklı bir kahve gönder bakayım. Kostadürü beni 41'de. Senin yüzünden gidiyor program. Ya böyle kadrolar gönderiyorsun. Kırmızı kart.

9 derece Marmaris'te hava sıcaklığı Nihat Özbek abim gönderdi. Marmaris ve Kral FM ve tabii ki Nihat abim ve yengem tatildeler. Abi valla fotoğraflara tekrar tekrar bakıyorum Nihat abi ya, gerçekten. Ne kadar güzel memleket ya. Marmaris bize bayağı uzak bu arada. Buradan bir çıktı mı yaldır yaldır yaldır Çanakkale, Manakkale, Akhisar, Manisa, İzmir. Brii. Yaşa gama. Çilek mobilya da geldi efendim. Epipla çilek. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri. Çilek mobilya takımları ve konseptleri, tamamlayıcı aksesuarlar da var. Ne diyoruz çilek mobilya için? Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Onların sloganı bu. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan, çilek mobilya. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, yani getirilmesi de bedava. Çilek mobilyadan artı bütün ürünlere de 3 yıl garanti veriyor. Çilek mobilya, Epipla çilek. www.pedikoepiplo.gr olarak takip edin. Facebook'ta da bitişik şekilde yazıyor. Çilek, Xanthi, Pediko Epiplo diye. 2541-06-8901. İnternet üzerinden adresi bulmak istiyorsanız Parodos Apollon'a 8 yazın, hemen böyle konum gönderiyor size. Ama Lidl'ın arkasında hemen göreceksiniz. Tren yolunun orada Alman marketi Lidl'ın hemen arkasında Çilek Mobilya. Hayırlı işler diliyoruz Çilek Mobilya'ya da. Onur kardeş, Almanya'da 5400 tren istasyonlarına içki yasağı getirildi. Artık içki içilmeyecek, içenlere ağır cezalar gelecek Almanya'da. Bizim burada içmiyorlar mesela trenlerde. Tabii abi, sen gördün mü hiç burada trenlere bindiğin zaman? Ya biz Almanya'dan ileriyiz. Almanya kıskanıyor bizi. Avrupa bizi kıskanıyor. Diyecekler bu kadar. Hiç bana öyle deme, bırak.

Sezer gerçekten mükemmel bir müzik yapmış. Aziz'in sesi de her türlü müziğe uyuyor vallahi. Aman da aman. Bu arada tabii şimdi Fenerbahçeli dinleyicilerin diyecekleri Haşim bizi unuttu. Olur mu öyle? Tebrik ederim. Taliska'nın attığı gol hep akşam 1-0. Gornik Zabrze maçını aldınız. Rövanş ne zaman Yasin? Perşembe yarın akşamdan Beşiktaş'ım oynuyor. PAOK, Panathinaikos maçları var. UEFA ön eleme maçları. Onları yarın diyeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz akşamki galibiyetinden dolayı. Maçı izlemedim. Yasin bir yorum yapsın bakalım. Verimli bir maç oldu mu?

bir numarasınız. Balkanların, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'nın, Kuzey İrlanda'nın ve İngiltere'nin, hatta Nikaragua'nın en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kral'da dinleyenler kulübündesiniz. Hoş geldiniz. Şevket'im hoş geldin. Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega, muhalefet partilerinin hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışmaması için artık seçim yapılmayacak demiş. Kral hareket. Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'ya şaba. Ortega Daniel'e şaba.

Adam kliplerde çekmiyor, resmen klibi yaşıyor. Oynuyor ama yaşıyor. Aziz'le bağlantıya geçip acaba bir benim programımı mı bağlasak, ne dersin Sezer? Ben de izlemedim maçı ama İstanbul'da 1-0 olan maç Polonya'da ne olur bilemem. Aslında Fenerbahçe bireysel oyuncularının kaliteleriyle adamları dövmeleri gerekirdi ama doğru aslında, yani o kadar hazır değil daha Şevket onlar. Tatilde, kafalar tatilde hala. Hani vücut fiziken statta olabilir de kafa tatilde. Her şey bireysellikte değil. Bu arada Aziz'in yeni şarkılarının hiçbirini sevmiyorum ama eski şarkılarına lafım yok. Aynen. Aziz yeni şarkılarında biraz o kendi olan çizgisinden dışarı çıktı sanki Şevket. O yüzden ben de arada dinleyicilerime eski şarkılarından dinletiyorum. Ha şimdi Aziz'in cinsel tercihi tamamen onu ilgilendirir. Bizi hiç bağlamaz. Biz sanata bakarız dayı. Soyunmak sanatsa sanat yapıyor adam dayı. Dobro utro. Deli Orman'a, Kırcali'ye, Haskova'ya, Sevliye Boya, Kerime Mehmetova'ya ve Zehra Hanım Efendilere, Batı Bulgaristan, Doğu Bulgaristan, Kuzey Bulgaristan günaydınlar. Dobro utro. Kalkışın bakalım. Hubolis.

Fenerbahçeli kıymetli kardeşim Yasin, haftaya rövanş, iyi oynadık ama çok kaçırdık. Ama işi bitirmesi lazım da akşam. Şimdi iş zor. Ama siz zaten hep işi zora böyle zora yokuşa yürüyorsunuz yani. Çok kaçırdık. Apotelesma metra Yasin'in. Buldu mu vuracaksın? Şey ama buldu mu atacaksın? Vur kaç, vur kaç. 1, 2, 3, 4, 5 ne kadar atabilirsen atacaksın. Ondan sonra rövanşa gittin, kafan rahat olsun. Vur kaç dayı.

0: Şevket dostum gönderdi. Çalışmayan uçağı vurdurarak ittirmişler böyle çalışsın diye. Trakyalı bunlar, yemin ederim Trakyalıdır başka şey. Kafaları güzel, bakın bakın koca uçağı ittiriyorlar. Ama araba bir traktör mi ittiriyorsunuz siz be? Hem de özel jet. Nerede buldun bunu be Şevket sabah sabah? Uçağı ittirerek çalıştırabildiler. Ama bak sonuç ne? Çalışmış uçak. Yemin ederim bak 5-10 kişi özel jeti ittiriyorlar. Çalışmayan uçağı vurdurma denemesi yapıyorlar. Bunlar da mı vurduruyor be? Ne olur? Hayırdır bugün gelen giden vuruyor.
1: Allah'ım. Hadi be Sofça be, hadi be.
0: Hadi be, hadi. Yani, hadi Sofça be, hadi be. Bırak kocayı, bak buraya, bak bak. Pilot bağırıyormuş yan taraftan. İttirin biraz daha, ittirin. Şevket. Sağ ol canım ciğerim, güldürdün beni. Buldun mu ittireceksin tabii, uçak çalışmıyor. Pilot fukaran basmış şeye. Anahtarı çevirmiş. Anan. Çalışmıyor. Oradan havaalanında çalışanlara bağırıyor pilot. Dayı bir el atın bakalım, şunu ittirelim be. Vallahi hiç kimsem yoktu. Bir şeyde Show TV haberde varmış. Şevket gönderdi. Aa, bak ama haber şöyle bitti. Uçağı ittirerek çalıştırabildiler diyor. Bak ittirdiler de çalışmadı demiyor. Trakyalı bu kız andan yemin eder Trakyalı. Aynen aynen Şevket. Sen Trakya insanı olmaz da geç izle bakalım. Oluyor mu olmuyor mu? Bunlar uzay mekiğini bile ittirerek çalıştırır vallahi bile. Bak vurdurma denemesi yapmışlar yani. Teknik orada vurdurarak yani böyle ittiriyor. Sağ olsun be Şevket. Böyle enteresan haberleri bekliyorum. Anam tamam, hadi 3 tekerlekli ittirerek çalıştırdık. Traktörü ittirebilirsin, arabayı ittirebilirsin. Tamam. Anam uçağı ittirerek çalıştırmak ne?

halkı arıyor. Pilot açmış böyle pencereyi, bağırıyor. Dönüşte diyor masa ısmarlayacağım size, ayran içeceğiz uçağa ittirdiniz diye. Kapıyorum şimdi Perve, kapıyorum.

Birkaç iyi transfer yapıyor, birkaç sağlam rakip olsun karşımızda bu sene demiş. Zorlayın bizi azıcık demiş Galatasaray'ı bu sene. Gönderme mi yapıyorsun Sıracım sen? Muhammed Salah bir vuracak dayı. İmo Rabut'a İmo Parı İmo Uçak. Bu sene zorlanacağınız biraz söylüyorum bak. Günaydın bakalım. Tamam çıkarsın. Kaç dakika al uçak o vaga demiş. Günaydın. Ay buraya baba bak. Çifteli güney. Uçaklarda takita yok şımarma. Adamlar ittirmişler işte. Kaç takit almış o uçak. Onlarda şey var. Durbo, durbo var, durbo. Turşu mu bu baş güney? Ligler yine başladığına göre birbirimize Galatasaray Fenerliler birbirimize laf atma sezonu açmakta bulunuyoruz. Hadi bakalım hoş geldiniz. Buyurun. Ligler de başlayacak yavaş yavaş Ağustos'ta. Arzu Hanım Galatasaraylı. Yeter mi ya bu sene de mi şampiyon olacaksınız? Işık bu sene olmaz o iş. İkodomide sıcakta çalışanlara şaba Ömer kardeşime Muhammed'im demiş. İkodomilerde inşaatta çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tabii ki şaba. Ömer. Azadım beni dinliyormuş. Günaydın ağam kolay gelsin. Lambruno Doğancılardan Ozan İlyasoğlu Bremen Azat da seni dinliyor. Azadım. Canım benim. Canım ciğerim. Ozan bir sor bakalım Azat hangi şarkıyı istiyor? Yakışıklı Azat'ım benim. Geçenlerde sayfamda paylaştım Azat'ı. Hani kartal pençesi yaptıydı ya. Sen de uçağı ittirebilir misin demiş bir dinleyicim. Sarışaban Havaalanı'na gittiğinde deneyeceğim bakalım. Öyle bir video yapayım. Haşim uçağı ittirerek çalıştırdım. İttireceğim. Uçak. Trakya dayı burası. Trakya. Teşekkürler Muhammed'im. Kolay gelsin Ömer kardeş. Cansın Muhammed. Cansın. Bu sene ne olursa olsun Fenerbahçe şampiyon demiş Deli Kadir. Vay vay vay vay. Atışmayın. Ezel Margiela. Oh. Yavaş şimdi be Ozan. Azat'ım Ezel Margiela mı dinliyor?

0: La la li la la.
1: Ama hadi be Sofçevi, hadi be.
2: Hadi bakalım be Sofçevi, hadi bakalım be. Sadece Azat'ıma dinletiyorum. Azat için dinlesin. Diğer dinleyicilerim yok. Azat Aç Radyo'nun sesini Doğancılara selamlar.

0: Günaydın dayı, nasılsın bakalım? Bugün Şapçı'dayız. Sayın anne dedim arkasında iyi yayınlar, iyi programlar bakalım. Haberini aldım. Ha, siz Kiryan dedim arkasında berabersiniz. Çok selamlar.
1: Lay lay lay lay.
0: Lay lay.

Katmaya geldik. Yasin yine bu sene en çok konuşacağı kelimeler aynen şöyle. Olacak. Çok güzel oynadık ama olmadı. Celalettin Akan diyor. Yasin. Ne oldu be Yasin? Olacak. Çok güzel oynadık ama atamadık. Vuramadık. Dayı buldun mu vuracaksın. Buldun mu vuracaksın, atacaksın golleri. Bak biz boşuna mı getirdik İtalyan teknik direktörü? Adamın adı bile İtalyano. Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan. La la seninle ölmeye geldik Beşiktaş. Tabii daha hayatta fırsatları değerlendireceksin. Vay mentereci Haşim Aga. Neler çalıyor? Beşiktaş'ın marşını çalıyor. Topçu Haşim Aga. İki gemi yan yana haydayabiliyorsun da iki uçak yan yana haydayabilir misin demişler. Bir kere uçak sürmüyoruz. Uçağı itirerek böyle broz alıyor. Hın hın hın hın hın hın hın hın hın hın hın hın hın hın. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Güneş Gold'a diyecek bu adam Beşiktaş marşı çala çala bizi unuttu. Unutmuyoruz tabii Güneş Gold'u. Güneş Gold. Ama şöyle bir marş bitsin bakayım ondan sonra.

Güneş Gold Kuyumculuk İskeçemiz'dir. Türkiye'deki çeşitler ve günün uygun fiyatları her zaman yanınızda. Güneş Gold Kuyumculuk düğün sezonunda söz düşen düğün alışverişlerinizde büyük kampanya ile yine yanınızda, yine yarınınızda. Kampanya şöyle: eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold Kuyumculuk olarak sosyal medyada da takip edin. Mikhail Karoli 22A'da Güneş Gold, zerafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Büyük Beşiktaşlardan diğer takımlara şaba. Büyük Beşiktaş'tan Samsun Spor'a şaba. Werder Bremen'e şaba. En azından Kasım'da havlu atmıyoruz de Celalettin Dayı'ya. Yalnız Celalettin Dayı bunu dediğin zaman bula bana da geliyor sanki Yasin. Celalettin Akan Beşiktaşlı, ben de Beşiktaşlıyım. Denk dur, sıkarım topuklarını. Selam Aşım abi, Beray'ım merhaba. Beray kardeşim benim. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Beşiktaş'tan büyük var mı? Akın Çerkez en büyük. Ama en güzel de Beşiktaş'ın çocukları seviyor be dayı. Adam onlar, adam. İrfan'ım günaydınlar. Guten Morgen, Kalimera. Yaşa dayı demiş. 5 tane kartal göndermiş. Aşım Agası'ndan İrfan'a şaba. Aşım Agası'ndan İrfan'tan Beşiktaşlara şaba. Ne diyorsun sen Yasin? Ne diyorsun demiş. Ayağını denk al demiş Celalettin Agap.

Çilek Mobilya'da Hilal de selam bekliyormuş bizden. Çilek Mobilya'ya hayırlı işler, kolay gelsin. Nasıl duymazsınız Esra Hanım tüm reklamınızı? Bir haftadan beri okuyorum. Yoksa siz Kral FM dinlemiyor musunuz? Hilal merhaba. Çilek Mobilya'ya kolaylıklar diliyorum.

Telaffuzu söyledi. Nicht so früh fragen dedi Arzu. Ya, halam tabii attı ortaya böyle yemi gene. Ortalığı toparlıyoruz şimdi. Nicht so früh fragen. Ya, çok erken sevinme Fenerbahçe. Raif Ahmet'e Aşı Magazı'ndan Şaba. Aşı Magazı'ndan Raif Ahmet'e Şaba. Beşiktaş'tan Aydın Lefteriz'e Şaba. Aydın Lefteriz'e Beşiktaş'tan Şaba. En büyük Beşiktaş demiş Aydın Lefteriz. Yanlış söylüyorsun gene. Bak şimdi. Dur şimdi. Dur gene yanlış söylemiş. Ah de bu halam hep karıştırıyor beni Arzu. Nicht so früh frühen. Ha, inşallah şimdidir. Arzu diyor çekeceğim kulağını. Güzel okuyor onları. Nicht so früh frühen. Ha. Şimdi oldu. Nicht so früh frühen. Acele işe şeytan karışır. Onu demek istiyor Almanlar. Almanlar da öğrenmiş bu atasözlerini be. Oktay Ekinci, Trabzon. 64. Aşım abisinden Deraya, Gökhan'a Şaba. Tempo. Temp. Dünya beyin günü bugün beyin gitti. Aydın'dan Muhammed Salah'a Şaba demiş Aydın. 5 euro oradan 5 eurodan 10. 13 euro.

İbrahim dayıma, Sebahattin dayıma, Raif dayıma orada, Haşim dayıma, Sevinç Market'te kimler oturuyorsa artık. Kral Efendi'den o dayılarıma şaba bakalım. Sevinç aç bakalım azıcık bayağı şey nedir? Yani bu arada tabii şey yapacağız. Aç aç. Şabalar olsun Kırköy'den Sevinç Market'in önünde oturan müşterilere ve tüm Kral Efendi dinleyenlere. Almanya'da Yusuf Ejol eniştem Almanya'ya seni dinliyormuş. İyi günler. Değiştir şu mesajı da artık Sevinç. Yusuf abim Gürkan'ı dinliyor. Beni dinlemiyor. Arzu demiş Hollandalılar gibi söylüyorsun. Gırtlaktan konuşma. Onlar öyle konuşuyor ya. Ağın, ağın, ağındık, şağın. Ya bu radyocu ne kadar faydalı bir şey. Yabancı dil öğreniyorsunuz. Değişik değişik insanlarla tanışıyoruz. Dortmund'lu var, Stuttgart'lısı var, Parislisi var, Trabzonsporlusu var, Beşiktaşlısı var. Ey Beşiktaş'ım benim be. Bu sene o sene. Bitti. Aydın. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızarın olsun bırak. Koskoca uçağı ittirdi Trakyalı abi. Hey, hey, hey. Saydoğlu Günay kardeşim diyecek. Aşık abi beni unuttun bugün. Sen unutulur musun bu oğlum? Saydoğlu Günay. Günaydınlar Günay'ım. Hayırlı işler diliyorum. Saydoğlu Günay. Mağazasıyla, büyük mağazasıyla Panagi Çağlar 124 santide İskeçe'de ergalia.kuromata.gr internet adresi. Bütün boyaları bulabilirsiniz. Her çeşit boyaları bulabilirsiniz. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. İş kıyafetleri ve iş ayakkabıları, fırçalar, işleriniz için el aletleri, el arabaları, direnler, baltalar. Sevinç hazırlan, akşamüstü geliyorum. Alman yapma kendini bacanak. Sen kaç dil biliyorsun baca? Bak Arzu, Recep Bacanan demiş Almanlar... Bir şey soracağım şimdi, çok ciddi soruyorum bunu, tamam mı? Arzu'ya soruyorum. Bir kere soracağım sırama. Recep Bacanan'a soruyorum. Almanya'da dinleyicilerimize soruyorum. Almanları niye sevmiyorsunuz abi? Yani Almanlar diyorsunuz ya işte böyle falan Almanlar. Kimse görmedi. Yavaş çok söylüyorum, kimse duymadı. Almanları niye sevmiyorsunuz? Onlar sizi seviyor. Tevekkül. Sen kaç dil biliyorsun bacanak? Dur bakayım sayayım. No, dve, tre, çetr, petr. 5,5 bacanam. Almancaya yeni başladım. Yarım oradan geldi buçuk. Muss arbeit, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Bak onu da öğrendim. Tavuğuna kış mı dedik Deli Kadir? Beşiktaş marşı çaldığına göre Fenerbahçe ve Galatasaray marşları da bekliyoruz. Tamam biz de çalmayacağız demedik ya. Ha bugün olmaz, yarın olmaz, haftaya olmaz. Eylül, Ekim'de olur, yılbaşına doğru olur yani. Olmaz demedik ya biz de. Kahrolsun kapitalizm, yaşasın sosyalizm, yaşasın Trakya. Gülmek sadakadır. Olca sadaka verir.

Saydolu günaydın efendim. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları, 30'dan fazla köşeli çeşitli fedozolar ve pervazlar. Drostik markasının bütün ürünleri. 15 kilogramlık ekolojik boyalar Saydolu günaydın sadece 35 euro. İnşaatlarınız için, evleriniz için, tarla ve bahçeleriniz için sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar ve seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman Saydolu Günay'da. Paragi Çaldari 124 İskeçemizde Günay dostumuz.

0: Arzu okumuyorum bunu, tamam mikrofondan. Ciddi mi söylüyorsun? Yanlış yapılmış o test, bir daha yap. Hayır öyle şey olur mu canım? %49'a kızdı. %47. Hiç gülcem yoktu. Araştırmak lazım bunu Arzu.
1: Hazır mısın? Dal bakalım bu yedi kuşak çıka havasına. Nerede benim dime tokallarım? Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da.

0: Beray'dan Kardelen'e, Kardelen'den Beray'a Şaba. Aydın'dan Muhammed Salah'a Şap. Kardeşim Dimotikalı dinleyicilerimiz veya.
1: Yaşa Cahit'im, yaşa.
0: Cahit.

kaşlı Yasin'e şaman demiş Aydın Lefteriz. Aydın karıştırdın galiba beni. Aydın Yasin Beşiktaşlı değil, Beşiktaşlıydı. Küçükken Beşiktaşlıydı Yasin. Forma falan almıştık ona. Sonra ne oldu? Khorasan Gardaki falan mandalat almışlar, dondurma falan. Ah, bir baktık bugün Yasin üzerinde Fenerbahçe forması. Ama dedik Yasin bu ne? Dedi ki ya Fenerbahçe formasını Gürkan abim aldı, ondan giyiyorum dedi. O zamandan beri 50 senelik Fenerbahçe. Al başına belayı. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Radyo Kral'dan Cevat Nizam'a Hollanda'ya şaba. Günaydın kralların kralı radyocusu, iyi yayınlar dilerim demiş. Cevat Nizam'a Radyo Kral'dan Haşim'den şaba. Beşiktaşlı Cevat Nizam'a şaba. Celalettin Agam'a şaba. Güzel bir gün dileğiyle günaydınlar herkese. Bak Artvin'e nasıl balle taşıyor. O balleleri o gün birlikte taşı dedik Celalettin abi. Dikkat edersen Artvin kısa pantolon. Lan kısa pantolon saman ballesi mi kaldırılmış? Tırmalayacak saman balleleri şeyini, tüm bacaklarını. Çek çek dedi beni dedi böyle dedi, balleleri kaldırırken dedi. Saman ballesi. Ballelerde ne kadar saman ballesi? 15 kilo olsun var yok işte. 20 kilo. Onun balle gördüğümü var. Yonca ballelerini kaldıralım Gürkan abi dedim. Avur onları iki kişi tutalım dedim. O dedim kısa pantolon balle mi kaldırılır? Maazallah kaçacak bir sinek minek bir... Ya uzun hayvanlar çıkacak bir yerden. Tövbe estağfurullah.

Rata, rata. Oto elektrikçimiz Ahmet Sami Usta. Ahmet Sami diyecek, beni unuttun bugün. Hayır, unutmadım, hiç merak etme. Efendim, bugün 22 Temmuz. Tarihte neler olmuş? Bugün Dünya Beyin Günü. Bugün şeyi soracaktım, uzaylılara inanıyor musunuz diye. Kapçak karıştı muhabbette. Ne kadar çok muhabbet ettik yine sabahtan beri vallahi. Şaka bir tarafa. Her gün böyle radyodaki programlarda çok değişik, güzel sohbetler oluyor sizlerle birlikte. Sağ olun, var olun, eksik olmayın efendim. Allah gönlünüze göre versin. Sabahattin Ali'nin dediği gibi, yüreğinizdeki iyilik kadar iyilikler diliyorum size. Yolda, darda, zorda kalan olursa bizi bir arasın, bir alo desin bakalım. Arzu Haşim Şok. Ot elektrikçimiz Ahmet Sami Usta fermayı kuştu soktuğu şok dönfürüyor. İskeçe'yi Kavala yoluna doğru çıkarken hemen sağ tarafta benzinci Harlan Bidiz'in hemen yanında. Evet, ot elektrikçisi Ahmet Sami Usta'nın iki tane yepyeni klima makinesini duyuruyorum. Bayağı bir vakitten beri. Çıkar çıkar iskarpinleri çıkar. Sami Usta'm efendim, Ceylan işleri, batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği, klima sıvıların kontrolü, elektrik, elektronik, yedek parçalar, ot elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin fermayı kuştu soktuğu şoktan vuruyor. Benzinci Harlan Bediz'in yanındaki dükkanında. Pazar günleri hariç her sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar da dükkanında çalışıyor esnafımız Ahmet Sami Usta. Gerek İskeçemizin, gerek memleketimizin, gerek bizi dinleyen dinleyicilerimizin, esnafımızın da iyi günler diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum kendilerine. Bütün esnafımıza şaba. Kral Efendi'den esnafımıza şaba. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.electrician. İletişim bilgileri 693-979-2743 ile birlikte Instagram hesabında var. Kolay gelsin Sami Ustam. Almanların sevilecek bir yanı mı var? Better, hepsi better. Onlar da bizi sevmiyorlar yani. Aşkımız karşılıklı. Demiş Oya Hanım. Aa, Oya kardeşim, niye öyle diyorsun? Sen sordun mu Almanlarla bizi niye sevmiyorsunuz diye, biz sordun mu? Ya da onlar sadece bizimle değil de yani başka yabancıları da mı sevmiyorlar? Şimdi diyeceksin, Almanya'nın zaten %70'i yabancı. Eski dünya kupalarından yani yaşları ilerlemiş olan dinleyicilerin bilirler, sporla ilgilenen, özellikle futbolla ilgilenen dinleyicilerin bilirler. Dünya kupasında Alman milli takımı çıktı mı hepsi sarışın. Mavi gözlü sarışın, yani tipik Alman ırkı. Dayı şimdi bir bakıyorsun alacı olmuşlar. Karışık karışık işler.

Baygın o kendisi, baygın. Tosteki de babası Eden İdris Bekirli de. Efendim, siparişlerinize göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliç. Tosteki Tubobo, Seydan Edirne. Seydan, kolay gelsin.

Çok da umurda Almanların kimi sevdiği, ben sevmem. Var Recep Bacaram da öyle demiş. Niye mi Bacaram? Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları hepsi efendim. Çok geniş menüsüyle burgerler, sandviçler, Tostekütü Bobo Seydan İdris'de. İdris Seydan'da. Bereketi Rodopis Bekirli, Tostekütü Bobo Instagram adresi 2534-031-202-698-75-96-105'te telefon numarası. Kral Efendi'den Tostekütü Bobo'ya şap.

Lay. Esra Hanım, kolay gelsin size. Çilek Mobilya, Epipla Çilek. Güzel evler, güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya, Epipla Çilek. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Ayrıca Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da var. Yani Çilek Mobilya'da yok. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin ve nakliyatın getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bir şey ödemiyorsunuz. Artı bütün ürünler 3 yıl garantili. Hepsi Çilek Mobilya'da. Güncel kampanyalarını ve fırsatlarını incelemek ve takip etmek için ise resmi web sitesi www.pedikoepiplo.gr olarak takip edin. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo efendim. İnternet üzerinden konum arıyorsanız Parados Apollonos 8 olarak bulabilirsiniz. Ama daha kolayı da tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen arkasında Çilek Mobilya. Mobilyacınız Çilek Mobilya. Epiplo Çilek, hayırlı işler, kolay gelsin. Yaz sezonuna damga vuracak harika mobilyalar geldi çocuklarınız için. Gidip dükkanında ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyada da görebilirsiniz kampanyaları ve harika ürünlerini. Hilal dinliyor mu beni Hilal? Hilal'cim günaydın.

Arzuhan demiş ki yok be demiş. Almanların da kalbi olanı var. Kalpsizde mi var? Kalpsizde mi yaşıyor bunlar? Aa, Alman bu yapar teknoloji. Ey Almanya, kıskanıyor Almanya bizi, kıskanıyor. Çatır çatır çatlar. Bugün hiç yetişemiyorum. 6 tane oğlak var sipariş, onlarla uğraşıyorum. Maşallah Seyit Hanım. Bobo'da her cuma, ama her cuma yaz boyunca çevirmeler var. Bugün de 6 tane oğlak varmış siparişler. Bereketli olsun be kardeşim, işçinizin de dükkancının da. Seyden İdris Bobo. Bobo. Aşı magazinden Bobo'ya şaba. Faganacı Yusuf'tan Bobo'ya şaba. Beşiktaş'ta Aşim'den Faganacı Yusuf'a şaba. Menterici Aydın'a şaba. Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü İtalyano'ya yok şaba.

Arzu Recep Bacaran demiş ki, Arzu'ya söyle o kalbi olan bizden. Karışık o demiş. Şşt, Bacaran karıştırma, denk dur. Denk dur bacım, karıştırma. Sonra DNA MNA testi yapar.

Nedim kardeşim, Arzu Hanım sana da soruyor. Hadi bakalım. Nedim sabah yazdı, işleri var. Tatile gelecek ya, Arzu hazırlanıyor. Arabanın tekerleklerini mekerleklerini çıkarmış. Vites kutusunu falan açmış. Takitaları falan böyle karıştırıyor. Silecekleri falan temizliyordu. Hanım demiş içerisini ev gibi yap. Salon gibi tertemiz olsun. Fukara mı almış şeyi? Süpürgeyi. Arabayı temizliyor. İzine gelecek ya onda. Çok güzel bir müziği var. Ada müzikleri bunlar kıymetli dinleyiciler. Yazın bu güzel günlerinde şöyle bir Yunan adasındasınız. Arka fonda bu müzikler çalıyor. Deniz kıyısındasınız, tamam mı? Masanızı hazırlamışsınız. Gün batımını bekliyorsunuz. Yanınızda çok sevdiğiniz insanlar olabilir. Ya da olmayabilir de. Fonda müzikte bu güzel ada şarkıları, ada esintileri, müzikler. Aklınızda deli deli sorular. Ya arkadaş, uzaylı var mı yok mu diyorsunuz. O güzel yaz tatilini geçirdiniz Yunan adalarında.

Mehmet Ali Brandt abim demiş, sor bakalım Almanlar da kendilerini seviyorlarmış mı? Nasıl soracağım aday, şimdi ben bunu o kadar Almancam ilerleyeyim dile benim bayağı. Kıymetli Alman vatandaşı. Ya bu politikacılar gibi. Nasıl yani, onlar kendilerini de mi sevmiyor? Almanlar neyi seviyor dayı? Şimdi deme bana sadece Arbeit. Tamam okey, orasını anladık. Almanya Arbeit eşittir Arbeit Almanya. Tamam anladım. Sanki biraz yargılıyorsunuz gibi Almanları veya. Yapmayın böyle veya. Ertuğrul abim hoş geldin. Aşım selamlar, hayırlı programlar demiş. Çok teşekkürler Ertuğrul abicim benim. Ertuğrul Besimoğlu, Gülten ablam. Çanakkale'ye selamlar. Aşim'den Ertuğrul abisine ve güzel ailesine şaba. Ertuğrul abime ve ailesine şaba. Onlar birayı seviyorlar demiş Arzu. Bira içmeye bayılıyorlar. Ondan mı onların tenleri beyaz, bir de saçları sarı? Biradan mı kaynaklanıyor bu ev? Bizde ayran var. Onlar da... Onların milli içeceği mi Arzu? Muhabbet nereye geldi? Bira ve... Yasin. Seni Gürkan abinin arabasına koyar, ta Portal House'daki çamurlara kadar götürürüm, orada bırakır yayan gelirsin. Almanlar birayı çok seviyor dayı. Bir de nokta nokta nokta. Bip. Orasını anlamadım işte.

Abicim ikinci yazdığına Celalettin abi katılıyorum ki öyledir. Zaten bizim insanlar, yani Trakya insanı dünyanın neresine gitse gerçekten hem çalışıyorlar hem de sevimli insanlar bizim Trakya insanı. Her ortama ayak uyduruyoruz. İlk yazdığını tam olarak bilmiyorum. O konuda bir bilgim olmadığı için fikir sahibi de değilim. Bira ve nokta nokta dedikoduyu çok seviyorlar demiş. Kındabını sevdiğimin Almanları. Nokta. Onlar bira sever, büroda oturup akıl verir. E, akıllı adamlar abi. İkinci Dünya Savaşı 1945'te yerle bir oluyor Almanya, tamam mı? Tamam, şimdi Amerikan yardımları da var, onu da bir biliyoruz. Şimdi o 1945'teki 2. Cihan Harbi'nden sonra öyle bir memleket yapıyorlar ki, endüstriyi öyle bir geliştiriyorlar ki şu anda dünyanın en iyi ekonomilerinden bir tanesi Japonlar. Mesela dikkat ettiniz mi? Hiroşima'ya bomba atılıyor, atom bombası. Yerle bir bütün Japonya. Manen de çökük, fiziksel olarak da çökük ama öyle bir çıkıyorlar ki küllerinden, Almanlar da öyle. Yani 2. Cihan Harbi'nden sonra o olay nasıl gerçekleşti, yani 10 yılda 20 yılda kendisini nasıl topladı? Artı Finlandiya, İskandinav ülkeleri de öyle. 2. Cihan Harbi'den sonra çok çabucak bir şekilde kendilerini toparladılar. Finlandiya'da konuştuğumuz arkadaşlar şöyle dediler bize. Tabii İngilizce anlayabildiğimiz kadar, anlaşabildiğimiz kadar, İngilizcemiz Sezen'inki kadar iyi değil. 2. Cihan Harbi'nden sonra Amerika ve diğer ülkeler bu 2. Cihan Harbi'ne katılan ülkelere parasal yardım, maddi destek sağlıyorlar. İşte bu maddi desteği geleceğe yönelik yatırım olarak değerlendiriyor bütün İskandinav ülkeleri, Hollanda, Almanya, Belçika. Yani o dönemin politikacıları paraları yemiyorlar. Kendi ülkelerini, kendi vatanlarına yardım olarak, yatırım olarak pardon yapıyorlar. Ve tuta apotelizma, işte sonuç. Finlandiya'da çalıştığımız dönemlerde insanlar Finlandiya'da dünyanın ikinci en büyük nükleer santralini yaptılar. Finlandiya'da enerjiye bağımlı bir ülke değil. Anlatabildim mi? Yani o savaştan ahlaklı bir şekilde parayı iyi kullanarak, yatırım yapılarak bugünlere geliyorlar. Şimdi siz Almanlara, Yugoslavlara, Avustralyalıları, Japonları, ne bileyim Rusları seversiniz, sevmezsiniz. Ama bir de bir realite var değil mi? Yani bir de bir gerçek var. Gerçekler bunlar. Biz severiz, onlar sevmez. Onlar sever, biz severiz. E, sevgi güzel bir şey aslında. Sevgi Hanım vardı ya, Arzu ne oldu? O da kayboldu. Yeter demişti bu kapçık ağızlığı, çok dinledik. İkaryotiko.

Nereden aklına geldi oğlum şimdi? Güzel bir paylaşım göndermiş arkadaşım. Rusların çok güzel bir sözü var dayı demiş. Tartışmayın, sevişin. Bu saatten bayağı.

Mehmet Ali Brandt abicim hiç düşünme. Hemen al, hemen al, hiç düşünme, hiç düşünme. 8 euro bizim burada 11,5 euro falan. Hiç düşünme, hemen al. Moro mu felo na glendas, na pernas kala. Yela. Bir kırmızı da bir insana çok bu kadar mı yakışır canım? Bu kadar mı yakışır kırmızı bir insana? O Rus atasözünü Ayşin beğendi. Tartışmayın, sevişin.

Bir dinleyicim yazmış, niye ayakta program yapıyorsun diye. Dedim sen beni nereden gördün? Allah Allah. Kameralara bakayım acaba, kameralarda. Ya ayakta program yapmamın iki sebebi var. Biri belim ağrıyor, biri de yanlarım ağrıyor. Çok canım isteye, çok.

aldı mı? Yavaş yavaş programın sonuna gelmedik tabii. Var da. Neler neler yazıyorsunuz. Vallahi sağ olun. Değişik konularda değişik fikirleriniz var. Eyt. Vistolida. Zitin yağları. Vay vay vay. Milaymoğlu. Tüysüz kurt hoş geldin. Neredesiniz oğlum siz iki günden beri? Kurt radyocudan tüysüz kurtlara şaba. Eyt. Biz varken...

Victoria'da zeytinyağlı yalınlı efendim. Instagram'da Victoria'da olive oil olarak bulabilirsiniz. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve profesyonel işleriyle ve son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi, harika yağlarıyla Victoria'da zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışları bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda devam edecek kısmetse. Anladın mı? 50 Trivio Victoria'da olive oil. Mert kolay gelsin. 6.98 74 51 6.56 6.93 31 60 160 altın değerinde bir sıvı. Victoria'da zeytinyağları kokusu, lezzeti, kalitesiyle number one. Günaydın Beyaz Kurt diye harika bir mesaj ve çok güzel kahve fotoğraflarıyla gelmiş. Yapma bakalım Milayimoğlu. Yapma baday. Program esnasında

Çok güzel. Bereketli olsun sofranız. Kahve fotoğrafları, yemek fotoğrafları. Bugün yemek önerisi kimseden gelmedi. Aslı müsaitse Arzu Hanım, Recep Bacanan, Mehmet Ali Birant, Sezer, Nedim, Oya kardeşim. Yemek önerisi halam olabilir. Vay mare Ayşe, te bugün ne pişireceğiz biz gene demeyin. Kral FM'i dinleyin anında. Baktınız üşendiniz. Tosteki tubabı Bekirli. 6 tane çevirme var, 7.yi hazırlıyorum Aşım abi dedim. Maşallah be kardeşim maşallah. Kurabiye canavarı.

eski çifteteliler de gerçekten güzel. Bacanak yanımda Hüseyin Ali dedi. Ben de sevmiyorum Almanları. Kendisi Afganistanlı. İskeçe'den Afganistan'a şaba. İskeçe'den Afganistanlı Hüseyin Ali'ye şaba. Hüseyin Ali. Alles klar.

0: Süper.
1: Havalar serinledi, Almanya'da yakın millet fırınladı. Yani fırına patates mi, börek mi atalım, ne yapalım? Yemek önerisi bekliyorum. Yemek tavsiyesi. Sezer'den geldi. Yumurta avokado yapın. Sen taktın mı yumurta avokadoya? Yarın sabah dinle bak Ayşim Akan'ı. Yap bir yumurta avokado. Azıcık cevizle böyle karıştır mikserde. Gör bak, karın kasınız da çıkar kendi kendine. Karın kası mı? Ya be, bir kere yemekle öyle olmuyor işte. İdman lazım Sezer, idman, antrenman lazım. Sabah, öğlen, akşam. Yazdım baksana, görmüyorum. Aa, Aslı yazmış. Cuhela Aşım abim, görmedim ya. Günün yemeği tavuk etli bamya yemeği. Harika. Ya bir soğuk karpuz yanına, ya kavun. Ya da yoğurt böyle. Şırka da olabilir. Ayran da olabilir. Tavuk etli bamya yemeği Aslı kardeşimden geldi. Aslı Halimoğlu. Aslıcığım teşekkür ederim. 13'ten radyoyu dinlediğiniz zaman hiç aç kalmazsınız. Garidesli makarna geldi Celati Dagan'dan. Bu da iyiymiş bu abi. Onun yanına bir de of, üzüm suyu beyaz ama. Şş, dayı beyaz. Garides makarna, üzüm suyu beyaz. Soğuk soğuk. Ey asma yaprağı, ey gazoz kapağı. Celati Dagan canımı çektirmiş. Kaçıyor bak, Sezer kaçıyor.

Vaktiniz güzel olsun. Güzel insanlar, gönül pencereniz açık olsun. Canlarım, ciğerlerim. De Allah gönlünüze göre versin bakayım be, inşallah be ya. Al bakalım. Ah. Ya kuru kuru seni dinleyiz olmuyor işte. Hareket gösterin, hareket. Ejderha avcıları. Rambo, günaydınlar bakalım. Aga valla karidesli makarna harika oturdu. Cüp diye oturdu ha günün yemeğine. Eyvallah agam benim, sağ olasın. Karidesli makarna. Beyaz soğuk. Üzüm suyu. Almanların kalplisine bugüne kadar hiç denk gelmedim. İster okulda olsun, ister iş yerinde, çoğu biz Türklerin iyi bir yere gelmesini istemiyor. Çok hakkımız yendi okul yıllarında. Ama niye öyle diyorsun Oya kardeşim? Çünkü oralarda Almanya'da üniversiteyi bitirip de çok çok iyi işlere gelenler, doktorlar, avukatlar var. Yani orada fırsat eşitliği var bence Almanya'da. Zamanında olmuş olabilir bazı yanlışlıklar. Gözü kör olmayasın, yere batmayasın gibi, başını yemeyesin diye. Bir tane benim Celalettin Ağam, bir tane. Sezer, amel defterine dikkat et kardeşim.

아빠 저는 보는 마. 샤반 반닥 제한 kolay gelsin. Avin Drive en kaliteli yakıt yeni hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Hayırlı uğurlu olsun Kikliko'nuz. Milayimoğlu Güven kardeş. Bir çöplükte iki horoz ötmez ona göre. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Avin Drive'da Gaziantep'in tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede de Elin Benzin İstasyonu ile Elin Benzin İstasyonu hizmetinizde. Bir iki kere söyledim sen. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim. 2541-078-007, 698-42-74-718. Avin Drive, Elin Drive. Drive time yapanlar var mı? Arabalarında dinleyenler var mı? Kayışlar takılı mı emniyet kemerleri? Kırşopoli'ye gönderiyorum. Jelatin Agam'a gönderiyorum. Garidaşlı makarna yapanlara şaba. Sezer çok yemesin avokado diyor düğün öncesi. Dokanmasın dedi bir dinleyicim. Ver cevabını Sezer. Yap hareketini kardeşim. İyi dedi vallahi bak benim aklıma gelmedi. Düğüne bağdaştıramadım. Avokado, yumurta, ceviz, bal. Sezer. Bir taşla üç kuş olur. Olur.

Agam benim be. Aşım inan ki seni dinlerken, seninle yazışırken yaşımı unutuyorum. Otomatikman 30 yıl geri gidiyorum. Yaşa agacım benim. Zaten sen gençsin, gönlün genç, ruhun genç. Agaların agası. Sarı mikrofonu fısıldayan adamdan Aşim Aga'dan Celalettin Agası'na şaba. Hırsopoli karpuzlarına şaba. Nihat Özbek Agam'a Çeşme'ye, Marmaris'e şaba. Nihat Agam'ı hiç unutur muyum? Doldur Nihat Aga.

Nihat Özbek agam bir şarkı, bir türkü ister mi buradan? İskeçe'den gönderelim İzmir'e, Kuşadası'na, Çeşme'ye, Ayvalık'a, Balıkesir'e, Bandırma'ya, Lapseki'ye, Çeşme'ye, ne? O Lapseki Çeşmesi'ni dur bakalım, bulabileceğiz bir gün ama bakalım ne zaman. Şaba Nihat agama. İzmir'e. İzmir 35. Çok anılarımız var dayı. Meroğlu İzmir.

avokado yumurta. Ona göre. Termoteknik şirketi ısı yalıtımı mantoluma dış cephe kaplama monesi. Tabii ki Termoteknik şirketi ve Ender Mehmetoğlu'yla. Saygılar başkanım. Tombul tombul monosu işi. Aman şey, dış ferazol işi, renkli sıva akrilik ve silikonlu tombul tombul sıvalar, dış dekor sıvaları.

Nasıl muhabbet o Fakadacı Yusuf? Dayı demiş saat yaklaştıkça sen daha çok neşeliyorsun, eve gideceksin diye. Uzun hayvanlar koştursun seni Yusuf.

0: Yatılır mı dinleyiciler? Yani bir sevdiğiniz biri için 15 sene yatar mısınız? Çok seviyordum dayı, vurdum. Lan niye vurdun? Seviyorum. Seviyordun da niye vurdun? Hıyar. Allah'ım yarabbim. Onun için 15 sene yatarım. Ha, yat şimdi göre benim kındamını.
1: Demirciler demir döker Tunca.
0: Harbi sevdiğiniz için 15 sene yatar mısınız? Delikanlı gibi söylüyorum bak şimdi. Vallahi Allah'ına kadar. How is everything, Mr. Cesar?

0: Ya Vagacım, Celalettin ağam ne diyor bu İbrahim ağam? Rakıyı şaraba katalım diyor. Ya böyle olur mu? Hele onun işi bir sırası var, bir düzeni var. Hele bu da Diyarbakır'dan çıktı geldi, vallahi billahi olmaz. Katiyen de olmaz. Rakı şaraba katılır mı? Hepsinin bir saati var, mezesi var. Olmaz. Kurban oldu.
1: Sevip sevip ayrılması gece olur.
0: Ha bak ne diyor İbrahim Ağa? Sevip sevip diyor ayrılması güç olur diyor. Sevme.
1: Şeker yemiş dudakları ballanı vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay.
0: Kavun canı çekmiş. Benim de çok canım çekti. Çok canım istiyor ama ne yapacağız be ya? Ya stüdyoda kavun karpuzu yasak. Hey. Sağ ol başkanım. Kaçar İbrahim Ağa öyle söylüyor. Vallahi bu. Ya bir hatun için 15 sene yatılır mı? Hele biri gider, biri gelir. Kırışıp oluyor şaba. Hadi Avrupa Ali, hiç kimse yatmaz. Aynen abi. Sen ne yaptın o 8.99 plomar bir şeyler gönderdin orada? Alsana sen onlardan badayı, koysan oraya serince yere 2-3 tane. Ay Allah'ım, 8 euro plomarı bulmuş adam. Ay Allah'ım. Sen yapmasana kızan gibi kendini Yusuf abi.

Diyarbakır'da bırakalım İbrahim Aga'yı. Gelelim bizim bu bas bas paraları Leyla'ya ne halin varsa gör şarkısına. Reklam arasına gideceğim. Teşekkür ederim Termoteknik Şirketi. Katkılarından dolayı evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza, eskimiş dış sıvalarınıza modern, renkli, estetik ve enerji tasarruflu mono suişi özenle yapılır. Isı yalıtımı ve enerji ve ısı tasarrufu yapın. Estetik, güzel ve garantili işiyle Termoteknik Monosu Şirketi Ender Mehmetoğlu. Hayırlı işler çocuklar.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
4: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
2: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
4: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 2541-021-831. Santi.
5: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
6: İç ve dış cephe boyaları,
5: antibakteriyel boyalar,
6: astarlar,
5: macunlar,
6: ahşap koruyucu ve vernikler,
5: şantiye boyaları,
6: sanayi boyaları,
5: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
6: akrilik boyalar,
5: söve boyaları,
6: yağlı boya,
5: metal boya,
6: fosforlu boya,
5: dekorasyon boyaları
6: ve boya malzemeleri.
5: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
6: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
5: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
6: Garantili, güvenilir.
5: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
6: Cep telefonu 693-673-84-90.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Show AOX προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
12: Günaydın. Günaydın. Eliz serbest, rüzgar sakin. İnecek misiniz?
13: İneceğiz tabii. Ne olacak ki yani? Gayet güzel iniyoruz.
12: Tamam, inişler, rüzgar hala sakin.
13: Yani lokalizer yok diye pas mı geçtin?
12: Geçmeyin tabii efendim. Buyurun, inin.
13: İstanbul günaydın.
14: Günaydın. İstanbul, İzmir günaydın. Ankara günaydın. Selanik, Kastoria, Veria günaydınlar. Girit günaydın. Lipon. Ha şu varmış. Lipon. Yapamam dedim abim. Ti. Saatlerdir yollarda halam ile birlikteydik. Araba kullandığım için yazamadım. Araba kullandığım için yazamamış. Bak susak ağızlı. Halana yazdırsaydın. Halam seni dinledi durdu. Bu ilk dinleyişi değil tabii ki. Senin adına yine çok güzel yorumlar yaptı. İnşallah dememiştir. Kim bu kapçık ağızlı ve böyle sabahtan beri car car car çıkardık. Aa adamı ne güzel ağzı laf yapıyor ya. İnsan böyle adamla hiç yaşlanmaz. İnsana resmen enerji katıyor. Reklamları da ne güzel sunuyor. Breh yav diyor. Breh be, breh be. Yap ya bu işi be, yap ya bu sporu be. Yap ya be, susak ağızlı breh. Yüreğinin sesine sağlık be abim. Eyvallah Nedim'im, siz sağ olun. Hepimiz sağ olun. Sağ ol canım. Halana çok selamlar. Halanın ismini de yazsaydın ya oğlum. Selamlar, saygılar Nedim'in halasına.

Hayır. Sezen hemen yanlış anlıyorsun sen de meseleleri. Sen de. Ağzı ne güzel laf yaparmış insan. Yaşlanmaz bu adamla. Abo. Tabii oğlum niye? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur demiş atalarımız. Ne haber? Bir koltuğa iki karpuz sığmaz demiş gençler. Ne haber? Lan nereye aldırdın Sezer? Lan manyak herif. Lan denk dur. Klarnetçi Sezer. Akşama yemekte ne var Haşim abi? Haşlama mı? Garides haşlama makarna. Üzerine de avokado salatası.

Tırın tırın tırın tırın. Rabbim sana uzun ömür versin. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Cümlemize, Cem'i cümlemize uzun ömürler. Sağlıklı uzun ömürler versin. Ha şöyle. Mesajlarda biraz hareket olsun. Seni dinliyoruz ama yazamıyoruz. Halam da seni dinliyorduk ama yazamadık diyor. Bak bak. Şimdi nasıl yazamıyorsun canım? Bunun E ayı var, B ayı var, C ayı var. Yani. Perikopse'den ve Perikan Süccaciyecimiz Tiraz 3'te İskeçimiz'de yaz boyunca %20'ye varan indirimlerle öğrenci indirimleri var. Fitit 2 Proşfora, Ola Yatuş Piti Perikom, Tiraz 3 Xanthi. Sponsorlarımızı Yunanca'da tanıtıyoruz. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Su ısıtıcıları, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanların dekorasyonu için her çeşit cam, porselen, seramik, plastik tür ürünler Perikom'da. Perikom'da İskeçimiz'de. Biraz da akıl mı versin? Rabbim sana uzun ömür versin, biraz da akıl. Akıl akıl arkama takıl. Başımıza ne gelirse akıldan geliyor zaten. Siz çalışmayın, aklınız çalışın demiş yani dinleyicim. Bu son cümle biraz da akıl. Aklımı kurcaladı benim. Dur bakayım, düşüneyim, dinleyici ne demek istedi? Badem gözlüm.

Niye oğlum, bu senfoni orkestrası olarak güzel olmuş Sezer, niye beğenmedin? Bu AI şarkıları yapanları bir bulsam çayırda, bayrağa karşı yatır tırmala beni kaşı beni. Çayırda, çayırda mı çimende mi? İyice olmuş sanki be Sezer bu. Pınarın başına yar yar yar yar yar yar yar aman. Alev Hanım hoş geldiniz. Alev Moğla selam aşım, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler, iyi tatiller diliyorum. Nasıl geçiyor tatiliniz? Dinleniyor musunuz, eğleniyor musunuz? Sezer sen de her şeye bir kul buluyorsun be. Aziz'i çaldım istemem. Onu çaldım, bu nasıl böyle? Aa. 22 Ağustos hatırlatırım. Kestane şekeri. Düştü yerlere, karıştı güzellere. Tabiatım kurusun. Tabiatımız kurusun, bakıyoruz güzellere. Bakalım. Hey.

Μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Ε, βέβαια, φίλε. Έτσι είναι. Dünya bunun üzerine kurulmuş. Sevginin üzerine kurulmuş. Tanrı bizi sevmeseydi yaratır mıydı? Niye yarattı bizi? Sevdiğinden dolayı. Bizde biraz bir sıkıntı var tabii bu arada. Yapa be Survivor. Bunu düşünen aklı öpeyim. Yok abi, tribün marşı Matador şarkısı karışımı. Sezer şarkıyı beğenmedi. Karpuz keselim avokadolu Sezer. Master Travel'i tanıtacağım sizlere. Balayına gideceksiniz Sezer gibi. Master Travel'le tanışın. 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyor. Master Travel, Yunan adalarında ekonomik paketli geziler. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Balagi Çaldari 19, Gümülcüne Sokağı 19, İskeçe'de. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili bayisi. Her gece İstanbul'a 20 euro yolculuk imkanı. Lüks ve konforlu araçlarınızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri Master Travel'de. Sosyal medyayı takip edin. İletişim bilgileri ve fırsatları kaçırmayın. Kampanyaları yakından takip edin. Geçenlerde Vasilis Batis geldi. Bir program yaptı arkadaş. Bahsetmiştim size değil mi? Hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Saat 11'de bir çıktı sahneye. Sabah 4'e kadar hiç durmadan vallahi şarkı söylemiş. Ben en son 2.30'luk açtığımda. İskeçeli kendisi bizim buralarda. Çok da harika bir program yaptı. Ne isterseniz. Yunanca, Türkçe şarkılar. Pondiyaka, Trakiotika, Otti Gustarepe, Otti Pele. Eçi refile. Yaptı hareketini kaçtı valla. Nerede kaldım ben be? Ha, Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Size hizmet için emrinizde. Sosyal medyada Master Travel olarak yazın. Tam karşınızda.

Bir fotoğraf, iki tane güzel, bir güzel insan, bir de güzel. Ne kadar güzel ya vallahi. Çok mest oluyorum böyle seni böyle görünce vallahi fotoğrafta güven. Kurttan koca kurda selam olsun. Eyvallah kurdum benim. Sezar. Yok be Sezar dedi hep unutuyorum köpeğin adını güven. Güvenim merhaba canım benim. Koca kurttan selam olsun.

Tüysüz kurt da sabahtan beri o kadar güzel fotoğraflar gönderdi ki güvenin. Zeus. Aa, doğru ya bayağı Zeus. Ben bir ara Poseidon diyecektim, ona güven. İvan Afrodit'i demedim hayvanat. Afrodit'i gel gel. Lan kedi mi bu? Zeus. Hayvan diyecek, nereden geliyor bu ya? Oroz sesi nereden geliyor? Oroza bak, oroza. Sarı mikrofona fısıldayan adamdan güven kardeşime şam. Tüysüz kurt nerede? Vallahi bilmiyorum. Videoları gönderdi, kaçtı. Dayı işim var, sulamaya gidiyorum dedi.

Village Market. Aman Village Market. Dur ben Güven, beni de karıştırdın. Village Market'e Piliç Market dedik. La la la la la. Nereye istersen oraya. Bak bakalım buraya demiş. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı derler. Bir fincan kahve içemedik be. Eşerim beşerim bir fincan kahve içemedik. Bulgaristan Deli Orman'a selamlar saygılar. UNESCO ve Greenpeace'te bizi dinleyen dinleyiciler varmış. Hello. Ya, Türkçe söylemeyelim artık. Koskoca UNESCO Greenpeace. Duyuyor musun Sezer?

Sezer sen var ya sen var ya Sezer. Ah soracağım dedim. Aldı gene konuyu evirdi çevirdi ebesinin körüne getirdi. Sen bir evlen ben sana o zaman soracağım. O zaman gör bak iki ayağın bir pabuca nasıl oynuyor. O zaman gör bak incir ağacı nasıl ceviz veriyormuş. Sezer. Dasa ne zagube mi? Dasa ne zagube mi Sezer? Ah Sezer. Nedim yolluyor bunları Nedim yazdım. Adam gördü geçirdi oğlum ondan söylüyor sana. Sezer. Senin başına ne gelirse zaten o ördekten geliyor. Bir kere bu ördek dil. Karıştırma kendini. Zeus'la güven seni bekliyor. Hadi. Al voltanı. Bu bir kere oroz. Oroz bu. Ördek yok. Cemil kardeşim getirdi. Bu da böyle bir şey bak. Duydun mu Survivor? Hani ördeğe gidiyoruz ya ama öyle. Bunu alsan giderken çok ördek çeker bu. Değil mi ama güven? Akşam üçleri nerede olacaksın sen Survivor'ım?

bitecek. Bak şimdi bak dedim nereye aldırmış. Bak bütün halalar yazsın Instagram'da Aşim Çolak diye. Genç halaların favori radyocusu. Kendine gel denk dur Sezer. Bir halalar bir de halılar. Aşim'den sonra. Sezer. 22 Ağustos.

0: ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Κρόλ FM News.
3: Δεν είναι τυρόδαμα. On verilmezdi. Kaç verilir?
4: Kaç? Ha? Kaç verilir Sezer? Ya.
3: Böyle bir adama.
4: Ya bakayım. Ya Nedim, bir de Sezer şeyi soracağım. Dinleyicilerim soruyor, niye şipşak paylaşmıyorsun? Şipşak ne oğlum? Bu da yeni mi şipşak? Şipşak anlatın bakayım bana, bu şipşak olayı ne? Allah'ım yarabbim. Halandan korkmam, halıdan korktuğum kadar. Hala bak Sezer sana diyor. Halam yolar seni vallahi Sezer. Kaç verilir böyle bir adama? Kaç? Kaç verilir? Bir şipşak yapma dedik, o da kaldı. Şipşak ne oğlum? Bir de nasıl oluyor bu şipşak yani? Bunu bilse Survivor bilir. Sezer bilir, Nedim bilir. Tamam, bir şipşaklarımız kalmıştı. Voltaj tavan. Radarda tek bir isim, gerisi yalan. Işıklar... 10 verilmez mi? 10. Kaç verilir? Hah, bizim havalardan geldi. Kıdam Fadosopol efendim. ESPA başvuruları başladı. Perşembe günü öğleden sonra efendim. Yani yarın 5, 9 ve 10 arası öğleden sonra başvurular ve başka konular için herhangi bir sorunuz varsa gelip Kıdam Fadosopol'ünün sahipleri ve öğretmenleri orada olacaklar. 5-12 yaş çocuklarınız için bütün soruları sorabilirsiniz. Kıdap Fadozopoli Arbacıköy Bekirli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında. Kıdap Fadozopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Kıdap Fadozopoli. Efendim 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, Kep'in yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Kıdap Fadozopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kıdap Fadosopol ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru ile işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Etkinlik ve Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fadosopol'de deneyler var efendim. Çocuklarınızın sanatsal becerileri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de var. Neler neler varmış. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fadosopol'i. ESPA programı alan aileler için bedava ESPA programlarını logistinizle, muhasebecinizle görüşebilirsiniz. Yarın akşam da Kıdap Fadosopol'e de sorabilirsiniz sorularınız varsa. Gidip yüz yüze de görüşebilirsiniz kendileriyle. Değişik branş ve kategorilerde de öğretmenler arıyor Kıdap Fadosopol'i. Facebook ve Instagram'da da yine Kıdap Fadosopol'i yazın. Bütün bilgiler de orada yine. Cep telefonlarını ben veriyorum şimdi. 694-57-50-777 693-28-96-372. Kıdap Fadosopol'i Arbacıköy Bekirli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında.

Ray, ray. Village Market Seller Süpermarket'te kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi oldular Gökçeler'de. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Meşhur Alman ürünleri DM'leri getirdiler. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var. Uygun fiyatlarla araba kiralayabilirsiniz. Village Market Seller'o Instagram'daki hesapları ve bu hesaptan sürpriz kampanyalarını akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fırsatları da takip edebilirsiniz. Village Market Seller'da. Dosteki Tubabo Seydan İdris bugün çok meşgul. Siparişe göre tam 7 tane oğlak çevirme var. Her cuma yaz boyunca yine oğlak çevirmeler. Siparişe göre kuzu çevirme ve kokoreçler de var. Mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Hepsi ama hepsi Dosteki Tubabo Seydan İdris'de. Altı Çiçek, pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar Tosteki Tubabo'yu ziyaret edin. O güzel mevsimlik salatalarından, orektikalardan, iştah açıcı mezelerden, burgerler ve sandviçlerden bir deneyin derim. Mangalbaşı lezzetleri var, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler de Tosteki Tubabo'da. Seydan'ım kolay gelsin, mesajları gönderdim, bir dinle istersen. La la la. 2534-031-202 698-75-96-105 cep telefonu. Belekitir oda biz Bekirli. Tosteki Tubabo. Bobo. Bulgaristan'a gönderiyorum bu güzel şarkıyı.

Ciddi mi söylüyorsun Nedim? Oğlum bak, Indira Gandhi yapma lan. Etipif, gaydırı kopak. Vallahi mi abi demiş, şipşak, şipşakı sordum ne iştir diye. Şimdi dinleyicilerim soruyor, şipşak kullanmıyor musun falan diye. Şipşak anlattı arkadaş bana Nedim, sağ olsun. Bilgisayar canavarı, zehir gibisin bak kızım. Şipşak, şu Instagram saçmalığına gelen yeni özellikten bahsediyorlar herhalde abi. Ve o olacak herhalde. Benim bilgim yok yani bu konularda. Aman bulaşma sakın derim, başım belaya girer. Nasıl lan? Tıkladığın anda fotoğraf çekiyor. Anında sana sormadan paylaşıyor. Yavaş. Naş, naş, napreş. Ciddi mi? Bırak, girmiyorum ben o işe. Bizde daha TikTok yok. Sen gel bakalım da bir de TikTok açalım da. Babacığım ben geçeceğim zaten dükkandan, konuşuruz. Bir bitsin tam olarak tarih, tekrar konuşuruz onu, tamam. Şipşak mimşak yok yani, bitti. Hiç şipşak aramayın. Mason Greenwood da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. İyi oynadı mı bu adam Fenerbahçe formasıyla ilk maçında? Yunus! Saadetiniz bol olsun, bakıyorum keyiftesiniz. Al voltanı lan, al voltanı lan. Bir de fotoğraf da gönderiyorsun, tamam. Aa, iyi iyi, çok güzel. Çok güzel. Kıymetli vaktinizi bakıyorum, böyle iyi değerlendiriyorsunuz Yunus Bey. Oto elektrikçimiz Ahmet Sami ustam, elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Fermayı Kusti Soktöy Soktöy Vürüyor. İskeçe Kavala yolunda İskeçe'yi çıkarken benzinci Hanım Bidiz'in yanında. Adres bu, okey. Peki neler yapıyor Ahmet Sami ustam? Oto elektrikte son nokta efendim. AI ile bile çalışıyor. Ceryana gelmeyelim diye. Müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik ceryan işleri, batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, klima sıvıların kontrolü, klima temizliği, marş, dinamo, tamiri, kömürlerin değişimi, elektrik aksesuarları. Ustamız Ahmet ustamda. Güvenli sürüş ve yolculuklar için profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi, elektrolog, Ocaftaki Newton Ahmet Sami ustam. Yeni klima makineleriyle klimalarınız canavar gibi, zehir gibi, fişek gibi. Şipşak. 693-979-2743. Sam.Electrician da Instagram adresi. İşte bu. Kolay gelsin Sami ustam. Ve böylece bir programın daha sonuna, 3 dakika sonra yavaş yavaş geleceğiz. Bugünkü programı beğendiniz mi? Bir şikayetiniz var mı? Bunları da yazın ki biz de kendimizi biraz düzeltelim. Güzel Türkçe konuşabiliyor muyuz? Şarkılar, türküler güzel mi? Sohbetler iyi mi? Mizah yerinde mi? Seviyeyi düşürdük mü, düşürmedik mi? Bunları da yazın. Öyle lafla peynir gemisi yürümez. Kuru kuru seni dinliyoruz demekle olmaz. Dinleyici katılacak. Hop Ayşim, bugün programı beğenmedik. Niye? Güzel Türkçe konuşmadın. Olabilir. Hemen düzeltiyoruz. Ayşe teyzem arıyor. Ayşe, bugün program iyi değildi. Niye? Türküleri beğenmedik. Olabilir. Hemen düzeltiyoruz. İnsanız, hata yapabiliriz. Sürçülisan ettiysek de affola. O yüzden her zaman söylüyorum, İyi bir radyo dinleyicisiyle birlikte iyidir. Bunu sadece ben söylemiyorum. Seda Sayan da söylüyor. İbrahim Tatlıses de söylüyor. Bugün slow şarkılarla size veda edeceğim.

İnanın lise yıllarımızda o kadar çok dinliyorduk ki bu şarkıları. Sazaniye gelmeden şiire, gazele, Ahmet Kaya hayatımızın bir yerinde hep vardı. Onun anlatması da bayağı uzun bir mesele. Bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Nedim, Sezer, Arzu Hanım, Oya Hanım, Aslıcığım, Recep Bacanam, Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Japonya'da, İngiltere'de, Celalettin Agacığım çok teşekkür ederim. Yasin sağ olasınız. İsmini unuttuklarım da tabii ki. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerle birlikte güzel bir program oluyor. Ahmet Halitoğlu abime de selamlar gönderiyorum. Programın son demine denk geldi. Ahmet abim, Ahmet Halitoğlu'na da gönderiyorum bu güzel şarkıyı. Saza niye gelmedin, söze niye gelmedin? Canlar sağ olun. Allah gönlünüze göre versin. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurumsun.

aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık,

kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişimin sessizliği, neden yoksun?

aşk yazıldı öyküm. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, yar mısın kaderim?